Kişilik hayatta köngülsüz işler nahayet mi köp oludu, onutsuzluk ve kıyınçılık hemişe kişilerin alğı ilgirleş yoludaki tosalgı, olanın mevcutluğu daim bizde naçar kayfiyat payda kılıdı. Eğer atanla balısını yedekleşini bilenmey, bu naçar kayfiyatını ballağı yoktursa, ballada bara bara bir xil ümitsiz ruhi halet payda buludu. Ana bütün ailenin barometri bulup, uzak müddet yağmur yakan ailede bala asalla sukamda kalıdı.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlıq programımızda görüşəli, xeyir xoş.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şangang Alahide Memuri Rayonu'nun Tunci Alem Uşkutsi Li Jiayin bu kitimki Şenru 23. numarlıq Ademlik Alem Kemisinin uçuş vazifesi katnaştı. Şangang'daki her sahe bu devletinin Şangang'ın pen texnika emeli küçü ve ixtisaslıqlar zapısını toluq itiraf qılğanlıqı. Şundaqla Şangang'ın aviyasiya alem katniş sahesi de devletinin taraqqiyat umumiyetige yuğurluğanlıqı ve mulazimet qılğanlıqının canlıq emeliyeti deyişti. Şangang rayonundaki memleketlik siyasi kengashining a'zosi Hu Jianjiang monolani bildirdi. Bu barlik Şangang aholisining ortak shan sharafi. Texmi muhimi bir davlatda ichki tuzum bo'lish fonjini ostida Şangang bilan davlatning bir niyat, bir maqsadda qam qerindoshlik munosabatining jonliq guvohi. Bu qitim Şangang ayol olam ushqichisining talanishi hargizmi tasodifiylik emas. Bu, devletinin Şangang'ın taraqiyatı, Şangang yaşlarının özüp etilişini baştan ahir könlüge püküp, Şangang'lı qeyrindaşlığa devletinin çoğun-çoğun kuruluşları katnışıp, devletinin taraqiyat şançarpıdın tən bəhriman buladığan kən darvazını içip əgərlikini inək körüstüp bədi. Şangang rayondaki Memleketli Xalq Qurultayı vəkili, Şangang Maarif Xizmətçiləri Birləşmisinin rəisi Huang Jinliang mundaqtap qaradı. Bu Şangang'ın devletinin alem katnışı işlerine çoğunluğu katnışıdaki muhim abide. Devletinin Şangang'ın eğirlik mütexassislerini tallab, boşluğu çıkış fırsatı berişi bir devlette ichki tuzum buluş fancini özellikini toluq namayan kıldı. O bosumu vatan tayancımız. Devletinin Şangang'a boğan çoğunluğu muhabbeti ve işençisi bizden hasılıp kadirleşimizgi arzıydı. Şangang alam uşkutsının alam boşluğu çıkışı, Şangang yaşlarını, vətənini, Şangangını suyup, pen texnikada iyilik tikləşge, altın işiğe rıqbətlendirdiğen canlıq bülge. Şangang daşıyosun okuğucisi Li Mingzi mundaq dedi. Li Jiayin'nin kəcürmüşü texmi göb Şanganglıq yaşlarını pen texniki işlerine altın işiğe ilhamlandırdı. Şangang Alahide Memuri rayonunun ayal alam uşkutsi Li Jiayin ilgiri Şangang daşıyosu okuğan. Onun devletinin alem katnışı işleri katnışı, özünün şan şerifi bulupla qalmay, mektebdaşlarımızın hessiləb şerefki iyi qaldı. Onun cesaretli ve qatli iradesi, texmi köp Şangang yaşlarını pen texnik işleri katnışı ilhamlandırdı.

0: Hürmetli radyoan loğucular, Bultur'nın ahırgıcı daimlik nobosunun şehir bazarlı iş nisbeti 67.189% yetti. Muhbirimiz Pazilet bu axtı haber berdi.
1: Gouyen'nin daimi turuşluk cayda asasi ammevi mulazimetini yolu koyuş doğrusudaki fikri yakında ilan kılındı. Hüccette nopuska ilinmeğen daimlik nopusunun nopustaki ahali bilen okşaş asasi ammevi mulazimetin bəhriman buluşunu ilgir sürüş nişani inek oturuğu koyuldu. Tonuşturuluşca 2025 yılının ahırda daimlik nopusunun şehir bazarlışış nisbeti 67.189% yetken. Lekin yana nurgun adam bilen nopus ayrılıp ketken nopustikiler uzak müddet şehir bazarlarda hizmet kılıp oturaklaşkan. Şehir bazar asasi ammevi mulazimetinin kaplaş dairesini kengaytip, nopuska ilinmeğen bu kişilerinin daimlik caydaki asasi ammevi mulazimetinin adil bəhriman buluşuğa kapadetli kiliş şehir bazarlaştırış süpütün östürüştiki bir türlük mühim vazife. Şuna pikirde bir şehirge bir tedbir kolunup, daim turuşluk cayda asasi ammevi mulazimet bilen təminləş tözümünü ornutup ve mükemmelleştirip, asasi ammevi mulazimetli baraverleştiriş seviyesini körnerlik östürüş oturgu koyuldu. Devletlik Terakiyat ve İslahat Komiteti Makro İgilik Tətqiqat Yurti İctimai Terakiyat Tətqiqat Xanısının başlığı Liu Shui Mondaqdaydı. Pikirde, noktuluk vazife, trek kapalıdı, təşkilləb yolu koyuş qatarlıq cəhətlərdin daimliq cayda asasi ammevi mulazimətini yolu koyuş, nopuska ilinmeğen daimliq nopusunun nopustaki ahali bilən oxşaş asasi ammevi mulazimətinin bəhriman buluşunu ilgir sürüş orunlaşdırıldı. Dövlət qatlımıdın tüncü qıtım daimi turuşluq cayını asasi ammevi mulazimət bilən təminləşini çördəb çıxırılğan məxsus pikirinin oturğu qoyuluşu xalqını mərkəz qılğan tərəqiyyat ideyasını əməliyyatı körsütüşünün mühim ifadəsi bulub, şəhər bazarlaşdırış sübütünü östürüş, işki ehtiyacının yoşurun küçünü qoyub veriş, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qılışda mühim əhmiyyətki iqə. Yeniden elan kılınan hüccette birli küçüp gelgen perzentlerinin terbiyeliniş kapaletini küçeytiş. Hükümet icra üyünün kapalet dairesini kengaytiş. İşki orulaşkan cayda işçi hizmetçilerinin ictimai soğurtusuğa katnışış tüzümünü mükemmelleştiriş katarlık puhralarının köngül bölüdüğün işleri çördülüp, bir katar işiş mıhtari siyasetleri, təpsili tedbirler oturgu koyuldu. Bunlar turmuşumuzga kandak özgürüşlerini ilip kilidu. Pikirde birlik küçüp gelgen perzentlerinin mağarıp kapalıtını küçeytiş oturgu koyulup, okuş yeşedeki nopus köp şehirlerge ihtiyaçkı karab yeniden ilmi unvan köpeytip, mecburiyet mağaripi baskıçıdaki birlik küçüp gelgen perzentlerinin hükümet başkuruşıdaki ilmi unvanda okuş nisbitini müstehkemleş ve östürüş talep kılındı. Mecburiyet mağaripi baskıçıdaki hükümet başkuruşudaki ilmi unvanğa vaxtınca kapalet kılgıl bulmaydıgan birlik küçüp kediyen perzentlerge karta daimi turuşluk çaydaki hükümet ilmi unvan setiviliş mesuliyetini hakiki əməliyleştirip, birlik küçüp kediyen perzentlerinin ailesinin mağarip çıkımı yükini inikli dudu. Şartki uygun kilidigan birlik küçüp kediyen perzentlerinin daim turuşluk çayda örlep okuş imtihanıga katnışı siyasetini əməliyleştiriş kerek. Pikirde munular talep kılındı. Turalgu kapalıtı ve ictimai suğurta davalını suğurtasının kaplaş dairesini kengaytip, texımı köp şehirlerinin mukim işi oruluşup oltıraqlaşkan, texi nopuska ilinmeğen daimlik ahalini ammevi icarı üyi kapalıtı dairesine kırgızışını ilgir sürüş kerek. İctimai suğurta cihette işe orulaşkan cayda, işçi hizmetçilerinin ictimai suğurtasına katnışıştaki nopus çeklimisi umumyüzlük əmeldin kaldırılıp, dekan işlemçiler, canlılık işe orulaşkanlar, yeniden işe orulaşkanlar ictimai suğurtaya katnışış tüzümü mükemmelleştirildi. Davalını suğurtası cihette oltıraklışış kinişkisi bilen şehir yezi ahalısının asasi davalını suğurtasına katnışış siyasetini küçep əməliyleştirip, oltıraklışış kinişkisi bar suğurtuğa katnaşkıçılarga nopostiki ahalı boyca, okşaş ölçem boyca maliye yardım pulu berip, başka cayda davalını şaqını bivasta rastçot kılışını başkuruş mulazimetini küçe itiş gerek. Devletlik Terakiyat ve İslahat Komiteti Makro İgilik Tətqiqat Yurti İctimai Terakiyat Tətqiqat Ornunun başlığı Liu Shui Mondaqdaydı. Pikirde, Diqqat ammining jiddiy, qiyin, g'am qilyotgan, taqozo bo'layotgan masalalarni hal qilishga markazlashtirilib, ammo mulozimatida odamga egishib mingishni amaliylashtirish tadbirlari o'tirg'i qo'yildi. Nopusqa ilinmagan doimiy turishliq aholi, eng ko'ngil bo'ladigan billik ko'chib kelgan farzandlarni tarbiyalash, turalg'u kapaliti, ishqi o'rinlashgan joyda sug'urtiga qatnashish, asosiy davolanish kapaliti, muqim ishqi o'rinlashish, to'liq kapolatlantirish qatorliqlarni ko'rib, ishish miqdori tadbirni o'tirg'i qo'yib, nopusqa ilinmagan doimiy turishliq aholini doimliq joyda muqim ishqi o'rinlashish, xotirjam turmush kechirish, barobar taraqqiy qilish imkoniyatiga ega qilish kerak. Nopusqa ilinmagan doimliq aholini shaharga texmi yaxshi singishtirish uchun fikrda yana taraqqiyot iqtidorini o'stirish, xalq turmushining tuban chekini mustahkamlashga markazlashtirilib, bir turkum siyosat tadbirlar o'tirg'i qo'yildi. Fikrda munolar deyildi. Shahar bozorlaridagi shartga uyg'un keladigan doimliq nopusni iltimos qilish orqali ishqi o'rinlashda qiyinchiligi bor deb bekitish, belgilimi bo'yicha ishqi o'rinlashga yordam berish siyosatini amaliylashtirish, dehqon ishlamchilarini kasbiy ma'rif va tarbiyalashni kuchaytirib, ularning kasbiy salohiyatini baholash, kasbiy mahorat darajasini bekitish, maxsus kasbiy iqtidorni baholash qatorliq mahoratlik ixtisosliklarni baholashga qatnashishni qo'llash kerak. To'liq kapolatlantirish jihatida nopusqa ilinmagan doimiy turishliq aholini tadrijiy holda doimiy turishliq joydagi bolalarga g'amxo'rlik qilish, yashanganlarni kutish, yashanganlarga yordam berish, ijtimoiy panohlantirish, meyiblarni yo'lash, meyiblarga yordam berish qatorliq asosiy ommaviy mulozimati doirasiga kirgizib, ko'chma nopusdagi bolalarga g'amxo'rlik qilish, vaqtliq panohlantirish qatorliq siyosatlarni nuqtaliq mukammallashtirish kerak. Davlatlik taraqqiyot islohot komiteti makro igilik tadqiqot yurti ijtimoiy taraqqiyot tadqiqot o'rnining boshlig'i Liu Shuyu mundaq deydi. Nuqtaliq vazifalarni amaliylashtirib, unum hosil qilishga markazlashtirib, fikrda ommaviy mulozimat aslahalarining bo'shliq o'rinlashtirmasini sarxillashtirishni ko'rib, odam, yer, pulni bog'lab olish mexanizmini tez barpo qilib, ommaviy mulozimatini o'rtaq qurish va o'rtaq bahramon bo'lishni ilgari surib, mulozimat ishlarini hamkorlashib bajarishni kuchaytirish qatorliqlar o'tirg'i qo'yildi. Asosiy ommaviy mulozimatning qulayligi, izchilligi va o'rtaq qurish, o'rtaq bahramon bo'lish saviyasini yanada o'stirib, ommaning erishish tuyg'usi va rozi bo'lish darajasini haqiqiy o'stirish kerak.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, tövende muhbirimiz Polat Amanuri, Memleketlik Ayalla Töhbi Yartış Ölgesi, Memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktarı Li Guiji'nin təsirlik iş izlerini tonuşturdu.
1: 2002 yılı Hebei Baudin şöyenini bitküzüp, devletin çakırkığa kızgın avaz kuşup, mağarıpkı yardım veriş üçün çerçe nayesige hizmet kekelgen bir oktukçı bu yurttan ayrılmakçı boldi. Bununla haber tapkan okuçular bu oktukçını uzatış üçün yetip gelişti. Ve ular birlikte uzatkılı kelgen Li Guiji muallimden, Li muallim, siz mi ketemsiz dep sordi onunla telmürgenice. Yak, men ketmeymen, sizlerinin yanılardı kalimen. Dedi Li Guiji balılarının özge kıyalmayvatkan közlerige karap. Şu günü Li Guiji kündelik hatırsige monolarını yazdı. Kayser iradem ve boşaşmaz tırışçalıkım bilen oktukçuluk hizmetimini tekim yakış işlep, mağarıpların terakkiyatı için bir kişilik hessemini koşmen. 2016 yılı Hebei Daşio Neşriyatı tarafından neşir kılıngan Li Guiji'nin Kumluqta Oktukçuluk Kılış Hatırsı namlıq kitabı da mundaq kurla közge alaydı taşlanatdı. Biz yulgun, kesan gülü bulup, gərbi kısımda yıldız tartıp, bu tıpraqqa çeksiz hayati küş elip gelişini xalaymız. Aynı yıllardaki tallışın əsləb Li Guiji mundaq dedi. Eğer öz vaxtıda çerçen nayesi kelmigen bulsam, yurtumda oktukçu bolgan bulattım. Lekin çerçen nayesi oktukçularga tekimu ihtiyaclaşken. Aynı vaxtda biz poiz koltuğu 5 keç gündüz yolmanı bu yurtkı kelgenduk. Şinimen ki, men bu yerde kişilik hayat kımıtımını tekimu bek işkaşır alaymen. Li Guiji hemişe kanda kılganda oktukçularga tıl edibiyat dersini yakşı ötkülü buludu. Qanda qılganda oquqçularını yaxşı yetəkliyil buludu deyəndək məsələlər üstüdə əstaydıl başqa turub, peşqədəmlərdən kəmtərlik bilən ögünüb, oqutuş şəkli və usulü toğrusuda toxtumay izləndi. Kiçikidən mədəniyyət sənətki qızıqıdığan Li Guiji kitab oquşunu, yazıqçılıq qılışını yaxşı görətdi. Şundaq bolğaşqımikən o özü köp yıllardan buyan yetildirgən bu adətlərinin oquqçularga yardımı buluşunu ümid qılatdı. Qadimki Xanzu tili ədəbiyyatı dövlətimiz ənənəvi mədəniyyətinin cəvri bulub, ögünüş bir qədər təs. Bulubmu asallıq millət oquqçuluğu nisbətən etqanda, qeyinlik dərəcəsi texmu yuqur pən idi. Balalarının özləşdirişigə qolaylıq buluşu üçün, Li Guiji müallim dərs vaxtıda daim hər bir cümlənin mənisini canlıq usullar arqılıq oquqçularga təpsili düşəndirdi və onu yadlatquzdi. Neticede onlar mı yadılganlarını asanlıkça unutup kalmadı. Okuçular onun ders ötüş metodudun suyunup, Li muallim, siz dersini bekiyak sözleydikken siz, biz tekstini toluk düşüne aldık, hem yadılap mı bulduk, deydi hoşal aldı. Li Guiji ders ötkende ve yazıkçılık tapşırıqı bergende, savadaşlarını kündülük hatırı yazışka ve onu dağımlaştırışka, körgen bilgenlerini, oylganlarını erkin işbadileşke. Şundakla turmuş, ve ögünüşte uçurgan türlük gangraj ve hasılatlarını edebi tılda hatırlap koyuş adeti yitildirişke ilhamlandırdı. Bunda kılganda okuçularının söz baylıqı eşipli kalmay, yine yazıkçılık mağartını mı yukur kötürüşke mi yardımı bulatdı. Li Guiji sınıf müdürü bulu süpüt bilen okuçularının kündülük hatır sarkılık, onlarının ideyi altı, turmuş, ögünüş ekvallarını vaxtıda ilgilep, Her bir parçaya kündülük hatırsıge tepsili bağı söz yazattı. Bazı da onun yazgan bağı sözlerinin hacmi balılarının bir parçaya kündülük hatırsıdan uzun bulattı. 2005 yılı Li Guiji okuğucusu Aygül'nün kündülük hatırsını körgendikken, bu kızda çıray turkı sebeplik özünü kemsitiş hayişinin varlığını sezip, Aygül bilen ayrım söhbetleşip, ''Minin nazarımda siz bek çıraylık kız.'' Bir adamın kalbinin güzel buluşu ve tırışçalıqı, ahlak bezileti onun taşkı kıyafetini mi muyum dedi. Li Guiji yine Aygül'ün kündülük hatırsızdaki bayram kiley dep kaldı. Lekin benim bir acıp paypığım yok degen kurlarını okup, onun ailesi de kıyınçılık varlığını bilgendinkin, şu günlük dersin çüşüple bazarını berip, bayramlık süptü de Aygül'e bir cüp kızıl paypak, apısığa bir cüp pele eseti oldu. Bugün günde Aygül Merkezi Milletler Daşiyosu'nu pütküzgendin ki, idarisi de ızçıl ilgar hizmetçi bulup işlevatkan bulup, Küyümçen muallimi Li Guiji bilen cem bulsa, değişmeydiğen gibi yok, yakın dostlardan bulup kaldı. Li Güji yana sınıfta alayda okuş dersi tesis kılıp, okuçlarını derslikteki güldürmamlık yamğur, Xomen ziyafeti qatarlıq sahne eserlerdeki personajlarını rollarga bölüp repetisiye kıldırış, teatr şekilde orındaşkı yetekleş arkılıq, ularını əsli tekstke ve kişilik ayatkı bulgan təsirat düşensini çoğunkırlaştırış imkaniyetige iki kıldı. Çerçen Nayelik 1. Otur Mektep Okutuş Başkanımızın müdürü Shin Jung-chi mındaq dedi. Bir kıtın biz mektepte futbol müsabıqsı ötküzgendik. Bireylerinin ismini aşkarlılmasızlığını tapılab, futbol komandasıga 2000 yuan iyan kılganlıqını. Bu pul arkılıq okuqçularını tentirbiye hareketini kızgın süyüşke ilhamlandırmaq çişkenlikini etkallıqdın xəver taptım. Keyin sürüştürüş arkılıq bu pulni Li Güji'nin iyan kılganlıqını bilduk. O hemişe okuqçularını rıqbetlendirip durdu. Li Güji'nin sınıfıda İlminur Ömercan isimlik bir kız bulup, ögünüş neticesi alaydı yaxşı. Mijazımı oçuq yoruq, yekışlıq idi. Li Güji onu sınıfdan edebiyat sənət həyatlikige körsətgendi. Bırak Li Güji uzaq ötmey, bazı oğullarının İlminur bilen paranlışını bəkrək yaxşı gördüğünlüğünü bayqap kaldı. Şunu olan Li Güji İlminur'nı işxansıq çakırıp, sizden arzuyunuz riyasetçi buluş. Riyasetçinin notu kabiliyeti yaxşı bulublu kalmay, yine yukur medeniyet seviyesige iyi buluşu gerek. Şuna siz arzuyunuzni işkaşırış için bütün dikkat etibarınızni ögünüşki kartışınız. Ergiz başkışlarga köngül bölmesiniz gerek. Gepimni tüşendiniz mi? Dedi. Akıllıq bu kız derhal hıcılık ilkide 5'in lınıştı. Bir neç yıldın kiyin İlminur Cumhunan Milletler Daşosu götti. Bugün günde o, devlet içide xililli namı bar riyasetçiga aylınıp, Merkezi Televiziya Stansı'nın programısı da Xiaomi namı bilen tonulmaqta. 2019 yılı Xiaomi Merkezi Radyo Televiziya Baş Stansı Riyasetçiler Müsabıqısının Əlkılğış Müsabıqısıdaki notuqı da mındaq deydu. Siz çerçenini orap durgan qumluqnın o çetide nemilerinin barlığını bilemsiz. Köpkök qumdığınızı, ufuk tutaşkan çeksiz dünya. Gerçi tuğulup ösken yurtum çerçenin tabi muhiti naçar bolsa mı, lekin mağaripki yerden beri otkan oqutquçılar baştın ahır ökünüp baxmidi. Mesela neçe yıldın buyan Li Güji muallim çoğunkur mehir muhabbeti bilen mağuşaş talaylıgan okuluşlarını terbiyelep kilovatıdı. Ben bolsam bana şu muallimnin terbiyesi de üspetilgen aşu suyumlik makanının bir kızı. Çerçende turup okuluşu İlminur'nun televizordaki notuqını anılgan şu dakikada Li Güji'nin közü lıqqıda yaşıq toldi. Bizden aynı çağda bu kumluqı gelişimiz mi? Bu yerdeki balalarının bu kumluqtan çıkıp, teximi kən kişilik hayat səknisiga atlanışı üçün əməs mi dey? Mani İlminur, bu arzuyumuzni işqaşurğanlarının biri əməs mi? Çerçen gelgendikken Li Güji bu yerdeki asallıq millet kişilerinin örüp adetlerini ilgiledi. Ve onlar bilen tonuşuş, paranlışış çeriyanda, onlarının ancı ölçemlik bolmağan Putunxua tələppüzünü tüzdişige təşəbbüskarlıq bilen yardım verdi. Hem de onlar bilen çoğunkur dostu kornatdi. Li Güji sınıp müdürü bulu süpüt bilen her bir balının keyfiyatı ve ögünüşüge ızcil köngül bölüp geldi. Bire okuqçı domsaygan aldı sınıp kirse, onun ettigende atanısı bilen cidelleşip kılıp tamak yemeyi kelgenlikini pemledi ve derhal naştılık ilip verdi. Andın onlar bilen pikir almaştırdı. Bazıda sınıptaki okuqçılar türlük müsabıqlar sebeplik tamak yeşki ülgürelmigende, o okuqçularga tamak elip geldi. Ve onlarının yigenlikini körgendinkin, andın hatır cem üyü kayttı. Bir kışlıkı ders arlıqıdaki gimnastiki vaxtıda, o bir oğul okuqçının mektep formasının hem kıska, hem konuşkenlikige göz düştü de, o okuqçının aile ekvalini ilgilgendinkin, onunla yeni mektep forması ve popayı gelip verdi. 2017 yılı Li Güji'nin sınıfıda Gülyar isimlik bir okuqçı bar bulup, ögünüş asası aciz idi. Li Güji onu ders vaxtıda aktif pikir kılışka, özünün acizliğini tırışıp yenişke, dersin düşkendinkin bilmegenlerini soraşka, cüretlik buluşka ilhamlandırdı. Bazı derslerini pişikleşi üçün, dersin sırtkı vaxtlardan paydalanıp, ögünüşüge estaidil yetekçilik kılgaş, balının psikisinin özgürüş ehvalığımı köngül böldü. Gülyar'ın apsi bir mezgil öydü bulalmağışka, Gülyar mı cimip ketkendi. Şunun olan Li muallim daim onun olan paranlaştı. Onun turmuş ehvalini ilgilep durdu. Hem onu Kayser buluşka ilhamlandırdı. Кейін Гүлиярның апсы қайтып келіп, балысының саламәтлігінің яқшы болыплы қалмай, үгін ішінің мұ көп үлгірлік әнлікінің байқыды. У үшчірғанлы адамге қошалық есиятын ішпаділіп, мұндақ деді. Ли муалымге көп рахмет етімен. Мә өйді болмаған күнлерді о қызымға өз қызды күйініп, михір муабітіні еткізіп кепті. 2020 жылы Али мектеп имтаныға бір ай қалғанда, сыныптыке Дилбар ісімлік қыз ағырып қалды. Оның дадысы сыртты болғашқа келелмеді. Апсымы іштен түшмей тұрып келелмейді. Ли Гүйджи әсілді өзінің балысыны алғылы берішқа алдырап тұратты. Шындақ болсы мұ, о, бұ оқуғычының ағырқы чиде алмай ватқан алтыны көріп, ішкеленмей, оны докторханыға апарды. Вә таки доктор оныңғы окул селіп, ағырқыны пәсейткенге қадар, оның енедін айрылмады. Бұ чағда қараңғы түшіп кеткен болып, қызшақның ата-анасы тек келіп болалмағанды. Шының өлен, о, бұ қызны үйге апар қойды. Дашы емтаны ақырлашқандың кен, Дилбар арзусы бойынша мәлім бір дашы өтті. Оның апсы әрқытым Ли мұалымны көргенде, оны чин құчақлап, анчы өлчемлік болмаған дөлет тілі да, Ли мұалым, сізге көп рахмет, сіздің ярдымыңыз болмаған болса, қызым бүгін күнге ерішелмейді, деп миннеттарлығыны білдіретті. Ли Гүйджи ішлаватқан чәрчен айелік бірінші отыр мектеп, ятақлық түзімдікі мектеп болып, сынып мұдыры оқушыларының үгініш вә тұрмышыға әр вақыт көңіл біліп тұрышы керек еді. Шунлашқа ұл сынып иғын ашқанда, оқушыларға мұны бір жүмі сөзіне дайым жекіл айтты. Сағлам тәнді сап әқіл дейдіған кеп бар ғу. Овал саламәттікіңларға декат қылыңлар. Тән сағлам болғандыла, андын үгінішіні яқшы қылғылы болады. Тамақны вақты дияңлар. Үгініш білен дәмілішіні муаппық тәңшеп тұрыңлар. Мәйлі мектепті болсын, яқы сыртлады болсын, қандақлық іш болса, алды білен чоқым маңы даңлар. Мән әл қылымен. Оқушылар оныңғы бәк амырақ еді. Оны өзінің атысыдек, апсыдек көретті. Бір күні бір қыз оны іздеп келіп, белікені көрістіп, нұрғын ғалиде қызыл чекет шығып кеткелігін етті. О, бұл қыз білен тәпсілі сөкпетләшді. Әм арлықта оның әхвалыға декат қылып тұрды. Бірдәмді кен қызыл чекетлерінің барғансыр жықлауат қалғыны байқап, оны дәрғал тоқтырғаны ғайлып барды. Вақтыда іліп келінгешке бұл қызчақ найт тезіл сақиып, ене қошал алда үгін ішке кірішіп кетті. Ли Гүйджинің балыларға күйініп қылған бұндақ ішлеріні санап түгеткелі болмайды. О, сыныпыдекі оқуғычылар үшін әм сүйімлік оқытқычы, әм күйімчан апейді. Оның күлірі оқуғычылының тұрмыш вә үгініш жәрдікі ғемені еш білән алдыраш өтәтті. Оқуғычылар алдырғанға алдыра етті. Оқуғычылар ойылғанны оларды мы бәкірек ойлайды. Әжірінің теге алтын дегендек, 2020 жылы Ли Гүйджи етеклеген толық үшіншілліктің 30 нәчі оқуғычы Али мектебінің толық күріс кәсіпліра көтті. О, 2007 жылы Байынғолын областы бойынша мұнәвәр оқытқычы. 2008 жылы Байынғолын областы бойынша оқытыш майыры. 2017 жылы Байынғолын областы бойынша мұнәвәр оқытқычы. 2019 жылы Шинжан ұйғыр аптым районы бойынша мұнәвәр оқытқычы. Яна шу йылы Шинжан ұйғыр аптым районы бойынша мұнәвәр коммунистік партия әзасы болып бағаланды. 2021 жылы Шинжан ұйғыр аптым районы бойынша айыллар төкпі яртыш үлгісі шәріпі керішті. 2022 жылы Байынғолын областы бойынша мұнәвәр сынып мәсулы болып тағдырланды. 2023 жылы мәмлекеттік айыллар төкпі яртыш үлгісі, 2025 жылы мәмлекеттік 8 март қызыл байрақтары деген қат шәріпке мұясар болды.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu qeytimki cunguğu nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxti, Mesul Muharriri Polat Amanuri, Anwar Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendi deyiqtinla, stansımızdan anıtılış aldı durgan başqı sərxil programlar da bolsun.

Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü ünlü programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Maarif, Medeniyet, Sayya, Tan terbiye sahasındaki mutaxassislar vekilleri sohbet yığında kılgan Medeniyet kuruluşunu tekimi gavdilik oranı koyuş gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 28. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 23. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganını sözlügen, Junhua münevver en-enevi medeniyetini evci aldırış, medeniyet işençini küçeytişini küçük tereke ilgi kılış gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 3. ayına 22. günü

Fujian ülkesi Wuyishan tepesi Juishi bağçasında tekşürüştü bolğanda kılğan münevver en-enevi medeniyetini evj aldırışını Markizmlik meydan nokti nazar ve usul bilen birleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Başqa kiçik balalar ata-anasığa ägeşib cidal qısa, o, apsanın özünü zorlap bir yelaga apırışını xalmaydı. Bana bugün mu, o, apsanın zoru bilen tuqqallarının üyge mehmandarçılıq qımaldı. Amma onun əsiyadi dadasızlı qağan idi. Ondaqda o nem üçün apsanın bir yelaga berişini xalmaydı. Yeni nem üçün dadasığa 10 bala tatışıdı. Bulaq qızıqsınız, deyiqtiniz bugünkü radio jurnal programımız qorlaşdırılgan Turgun Mecidinin saat namlıq qovusudu bolsın.

Hoş buldun mu? Ha, hoş buldum. Bu yerdeki sırrını çık adam bilmeydi, cümü? Dedi Nevra akam. Kandaksıya. Mahalledeki nurgun adam pakra kongozlarının keşkirgende saytırıp küçüp ötüdüğalıkını bilmeydi. Ha, mundaqta. Şundaq, ilgiri memu bilmeydim. Emiz kandak bildin. 2 yıl avalqi 8-ci ay mezgilde sayğa otunğu çıkkan. Muşu döngü az qalğanda qaranğı tüşüp ketti. Qerişqandak dambadın artılıp ötüdüğan av harbi yolu kegende işe karvanı döngdün tatıp çıkıramadı. Qayt-qayt saldım. Uzun yol yürüp çarçap ketken işek aldın ketip ahri dambının bağırdı yetip kaldı. Mən mu yerip macalımdın ketkentim. Arğılıq ve açlıq dastıdın arvın taşlap muşu döngü çıkıp oldurdum. Bir kemde baş üstümde sansızlığın nur toşkuları çakna kıldırdı. Dəsləbde qoxdum. Kiyin olanın pakıra kongoz işkəliğini pərq edib, könlümü cayığı çüşdü. Bıraq, uçağda keybiyatım yaxşı bulmağışqa, bu mənzirlədin hozır ağıdak iştiyaq nədə deysin? Öyki kəyəndin kiyin bu işlanı dadamdan sordum. Amma umu bilməydikən. Xoşınlanın bir nəçistin sorsam mı, həmmiz bilməydiğən bob çıxdı. Bir günü məhəllimizki samsaq buvay bilən paranlaşıp gelip, bu əhvalanı onunqa dedim. Hə, o digən təbiyyət hadisi, dedi samsaq buvay külüb qoyub. Ula bundaq top-topu püçüb nəyi bardı? Sayğa tünügülü bardı. Bu cavab bana bəhli adi biləndi. Bıraq, onundan kocilab sora verişke tılım bağmadı. Buvay, könlümdikini sezip qalğandak düşündürüşke başladı. Mahallinin havasından boğaşqa, keşte kuyuk çabnam çüşüdü. Pakra qonguzlamı muşu hölcilikten keçip, saydaki sık taşlanın arsıda hatırcam uxlaş üçün, her günü keşte top-top buluşup saygı çıkıp gedudu. Samsaq buvayının çıq işlanı bilişi meni hayran kaldırdı. Şundaqdımı onun deyarlarının rast işkerlikini ispatlaş üçün, keyin keş boğan vaqtqa ölgürüp, saygı çıkıp baktım. Əhval burunqıdak edi. Şunundan tatıp, yaz, küz məzgillerde vaxtım yasıla saygı çıkıp bu mənzirden hozır aldığım buldum. Baya bu işler yadımğı yetip, seni başlap çıkışım. Şundaq mı? Bəh yaxşı obdu. Mən rastlı xoş buldum. Dedim, könlümdikini yoşurup oldurmay. Xoş bulsanlı boldi. Dedi Nevra akam, mürəmge şapılaqlap. İlim o təliyin bakken, muş ayının ahırıqı bağmay, ula yok oludu. Hə? Nə kitudu? Bunu bilmedim. Ya aşı taşlanın arısı da ölüp tügüşe. Ya başka cayağı köçüp gide. Ula ölmeydu, dedim iştikla. Rastını desem, ulanın bundaq içinişlik künge kalışını herkes halım ettim. Rast, belki ölmesi gibi mümkün, dedi Nevri akam. Bana, boldu kaytaylı. Ulanın mu kuyruğu üzüldü. Keçi asmanı rastırla tep-tiniç halat kikir geldi. Yıldızla köhte cimirla etti.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Aysimxan qanının otdırısıda beşini kəngri qızıl lenti bilan mahkam tengib, boğqını yeniga silib yatatdi. O eşikdin birisinin kirganligini körib, beşini kötürdi. Sıngılısını ködede yastıqı yönüp oldurdu. Cemil Han kanğı çıkıp, kaydı boyca adlıyla salamlaşıp, açısını kutluğundan denkken bu vaxtının aldığı caylaşıp oldurdu. O bu vaxtının koluğu elip, onun sızıp koyulgan bir tal sızıqtak yumuk gözlerinin üstüdeki sidam kaşları karap koyup dedi. Şunda kılıp, bu kıytım yeni oğul tuğulup kaldı idi. Kızdın birin tuğu asan bolatdı, ha? Şunu demem sen. Kudret agan işkimiz bu kıytım kız tuğulup kastı idi. Şunca arzu kıp ketip idi. Boptu. Ondaq deme ayla. Mağı oxşaş aslamı tuğma yürsen kandak kılattın. Hey, 30 yaşını aştın. Toy kığılımı 15 yıl bolay dedi. Sana bəs çöbü oğul ne? Şunu demem sen ayla. Dedi Cemil Han bolaqtak gözlerden şatlıq nurlar çağınağın halda. Mahaldeki hotella onda kısan toğı sen, munda kısan kosuğundu kaldı dəb, her kısımı yollanı köz dişti. Tas kaptı mən olanın gepe kirgili. Beka gepleken emes mu? Sinan deyinin toğırken. Ötkende sen nahideki senever doktorunu köstübeydin, bir optan çüşendirip koydu. Andın nahilik doktorhanığı berip tekşürttüm. Hoy mu optan cevabını bədi? Könlüm xeyli kötürülüp kaldı. Bırak ayla, nəmətni gəpki kırgüzgülü bolam ekin tan? Şunun denkiyen Cemil Han açısığa yan doktorunun tavsiyesini eğitip bədi. Ondaq bolsa, təs cümul sığlım. Nəmət, bədən təkşürüşke hərgiz onumaydı. Sının oyluğunun toğra. Hazırca bu gəpni nəmətki demək tursamı boğu dək. Aysim Han səl turvilip qoşup qoydu. Hey, sənin kiçik gelin mi toğmı da hə? Kaç yıl buldu toy kığılı? 10 yıl buldu. Hoy, o öydeki erle çatak mı ya? Aysim Han işik karap koyup, avazını pesletip sordu. Şunu digine ayla. O tazni boş çağılığılı bulmaydı. İşkı horun boğunu bilen, aşu işik kegende horluk yok o saranın. Lekin, yan doktor mu, eriniz özünü bir tekşürtüp baksa, degen. Hı, bundaq işini doktorla bölüdü. Anlaşımca, karmakı normal turğandak erle işçidim o, tuğmasla bolamış. Hoddi, normalı turğan ayalla işçide tuğmasla boğandak. Tehe, bundaq erle tuğmas ayalla da müköpmiş. Kimden aldın bu gepni? Daha duydu ki, yalan ayak doktor şundak dertte dek. Hee, el kız sen nemer doktor mu, bana erlerinin işçidim tuğmaslarının bulduğalıqın deppegen. Ola bilgeşki şundak deydu. Bırak, Nemet onlap kaldığın bolsa, çatak derişini yanmaydı. O, balı tapa mığalıqımızni her gözümü özdün kömeydi. Onunla gepi güzel aydıgan bir əsi bolsa bulatdi. Şunu demem sen fıkım. Bu işini taza obdan oylaşaylı. Mankara, anlısam uzak yılla tuğmağın ayalla balı bir kıvağın denkin tuğduğun işlamı bop kalır iken. Muşu balanını birem sen ya, dedi Cemil Han çakçakıgan dek tılının uçudla. Şundak boğan bolsumu özüm yen tuğmağın dep yürmey, muşu balanını özümün balısı bilip katar koşu alattım. Sen evvel doktorumu balı tapan mısanla, ipidik əsi xaqının balısını bir kıvasanla mı buludu, degen.

Azaldan hiç kandak bir bu vakka onun bundak könü çüşüp bakan emez. Eksce o bu vaklanı köse, hudi kıçığı kegendek galiti his kılıp, kuluğumu ağız kemmey. Tukkan apısının könü üçülü

onun balını kötürüşünün bir əbdikliğini. Toğmas Xotun degen muşındaq boludu. Kolu heç bir balığı kolaşmaydı iken, dəb, çak-çak arlaştırıp onu mazaq qalatdı. Bıraq, bu qetim oxşumaydı. Bayı o açısının bu oğlanı körüpla, işçi ıssıq boğallıqını hes qaldı. Bəlkim, bu vaqtlan onun arası da ıssıq ötüşken boz gerek. Açısının ilgirki balları toğılganda, onun da bundaq tuyğu bulmağan. O bu balını ıhtiyarsız naidi təbili kuluğa aldı. Kılça başkıca sezimde bulmadı. Kıçığı kəgendek mi bulmadı? Əmdi oylığında o bunundun özümü hayranlıq es kıldı. Şundaq oylığan seri o bu balı bilen özünün birə bağlanışı badak. Eyniqini etkanda o bu balını özü üç yılı tuğulğandak yes kılışka başıldı. Açısının bu balının tuğulğanlıqıdın anç hoşal bulmuğandak turqıdın turupla balığı iç ağırtıp kaldı. İst, bizning uyda tuğulsancı? Meni, atanını kançili hoş kılıp iter edin ha? Hey, bu tazını nahilik doktorxanığa kirip özünü bir tekşürtüp baktıp onun cudunu örlətken din köre balı bir kibiliple beşimini saqaysam bulmamdı. Əmdi Cəmilxan açısığı çak-çak tarihi kısa kığan balı bir kibiliş toğırsıdaki sözünü əslidi. Açısı onun çak-çak tarihi kısa kığan sözünü anlap çöçüp ketmedi. Əksçe Xuddi burunlu şundaq oylagandak, başkalar toğrusu bulunu atkan gepdek, erenşimey, çak-çak tariqisde ağzının uçudular atkaldı. Demek, bu işini yanımı ilgirlep, resmi yosundu tılgı ilişinin imkanidini koldur diye degen gep. Belkim, açısını rastalı şundaq oybadı. Onun kız tokusu ba. Ama, bunca köp balını bekip ketemeydi. Bundaq əhvalda, açısı da bu balını birazcık berib etiş oyi yok dəb kim mi etalısın? Eğer açısı rastalı bu balını birazcık berib etişini oylağan bolsa, sınlısı en yaxşı namzat emez mi? Cəmilxan, bayatın beri şulanı oylağan bolsa mı, eriye kandaq eğiz açısı bulduğalıqı toğırsa da xeyli uzakçı başqa durdu. Aylamın balısını sorab koyaylı demeyli o. Baya körüp geldim. Bəkli olmaqken. Sana kaçandı boyan xaqnın balısı olmaq göründüğün bop kaldı. Kimninle balısı bolsa maymundak sətke əndəp gelətdi onu. Bir bolsa közünü mü aşmaydı kendisən, bir bolsa közünü pakırtıp durdu kendisən. Bayatın beri Cəmilxan onun yıkıncılı kılıç təlifini nətçik etim rətqi qaşqa, nəmətinin xotunuğu xapılı qıba idi. Şuna xotunun gebege şundaq doğ bilən cevap bədi. Qız mikən, oğul mikən dəb sorab qoyaymı deməkdi. Sorab neymi qılımən? Aylağının balısı kız bolsu mu, oğul bolsu mu, biz bilən neymi alaqısı? Aylan bu qeytim, yeni oğul doğubdu. Sının bu aylan, kəş kiçi oğul doğuduğan xotun oxşumamdı. Yaraydı ucumu. Aylan, aylan dəvirdiği bu adam. Yat adam nədək? Əmiz neymi deymən? Aylan deyməm siz. Yeşi mən bilən tən dursa, məndin kiçik mu dexi? Tən bolsun neymi boddu? Eş kiçik boğan tağdırdı mı, menin aylan boğan denkin ayla desle. Öy degen de kaydı bomısa, çoğun kiçikinin tartı bomız kandaq boludu. Boludu, ayla desem ne bomudu mu? Aylam bu qetim yeni oğul doğubdu. Dəbirem sen bir gepni? Aylam bilen Kudret akam, bu baldın anç hoşal bomuğandaq kılı.

0: Ati ulanmışsa derhal köpçülükü yollap birimiz.
1: Buraya seçi doğrudaydı. Her günü tün yerimi gece telefon oynaymış. Şuna çokum en kımmet teri asıraş boyumlarını işletiş gerek.
2: Keşli kızada göçmay köpöp getmesin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kantiper koşaylı.
1: Kompüterden aldı da bir gün oturup dime azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gitip dime azrak inzim içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toktadığan, tümür tuluklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oyca, ben bulama kaldım.
3: Karısına kütünüş sağlamlıkı ziyanlık.
2: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum oldu.
1: Bir aram bulsam doktoru görürüm ben. Hem de her kızımı karısına şıkmayım ben. Tünümeyim ben, okulayım ben. Kanuniyetlik durmuş en yakışı kütünüşken.
4: Kül kız bek kalıtışken.
0: Kandak değilsen.
4: Kaç günü bir toy dişkimiz ne? Yigit kızının aldı da gül götürüp meyşka uğurlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de inçiklap durup toyunlar mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin gül kız.
5: Men gül bektik bulunla. Pişanla baş, ayıkınla taş bulsun.
4: Gül kız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
5: Kitaptın.
4: Tünögü malum bizden bakçığa apırıp oynatkan pek pek güzelken.
0: Gül kız kandakmak dedi.
5: Keldi bahar, küldü gönce. Kömül yayırdı, gül ışıkıda ahandan urup bulbul sayırdı.
4: Bu kayış kitap tık yapıp gitti hem de.
5: Bu mehbi, deppe meyme.
0: Gül kız ameliyette hemini deppedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni onlap kılgılı boludu.
4: Köp kitap okuş onun mehbiyetlikken de?
0: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanaya apırıp gilek.
6: Ben Nurgun işçi hizmetini başkurum. Milyonlar baylık yarattı atım. Şimdi ben ki, hanım göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
0: İşçiler beni çolgandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
6: Benim bir vakit görüntüsü üyüm, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vakit görüntüsü mal satıcı. Kanun boyunca baştap şuruş, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
7: Siz çolpan pulu iş bilen birge, aldı bilen bir buhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı buhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.

Ana mikri kişiler arasındaki en sap, en şahsiyetsiz muhabbet. İnsanlardaki ana mikri hayvallah adımı var. Hayvanat dünyasındaki ana balılık hissiyatının çoğunlukları insanlardan tarihlenmeydi. Hatta insanların ikiden işip getirdi. Sekiz ayak. İnsanlar arasında ana mikri hakkındaki hikayeler sınsız. Hayvanlardaki ana mikri okşayışla bizgi yüksek abide dikilip yerdi. Sekiz ayak yumuşak tellik hayvan. Siyabiliğinin yakın kerindişi. Çişi sekiz ayak tuxumlaş mezgili de galit bulup kalıdı. Onun tuxum besiş çeryani ay hesabı boyunca toşkanda andın tamamlanıdı. Tuxum besiş çeryani de çişi sekiz ayak her kandak deniz hayvanını özgü yakın yol atmaydı. Özünün cübde okuşmasızlığın uğu kırıp kalsa, vapasızlık bilen onu kişilip öldürüp etidi. Çişi sekiz ayak tuxumlardan bir kademe ayrılmaydı. Onlarını köngül koyup asıraydı. Daim onlarını yuyundurdu. Balaları tuxumdan çıkandın ki naidi tezla, üzgüdek bolsumu, bırak çişi sekiz ayak, sevdaylarca kuruk tuxum şaklını saklap yetip, kün güllep nersiymey, ahir ölüp getirdi. Kara iyiq. Oji tağda ojilik kılıp etip, tağ bağırdaki kuramtaş tüyüde bir kara iyiqnin turğalıqını körüptü. Fırsatını ganimet bilgen oji kara iyiqi qaritip, işkipay oqı etipti. Әжәпленәрліке, иығы оқтәккен болсымы, еқылмай орынды ұлтыры веріпті. Бұл немішті? Бұның теге етіш үшін Оуджи янтараптан астамыңып, қары иығының алдығы өтіп, оның аны еқш кәлікені көріпті. Герче, оныңы ішкіпай оқтегіп, сәкрат күшіп қалған болсымы, бәдіні білән өрліп кетей дәп қалған қорамташыны тосып тұрған ішкен. Оуджи бұрылып, пәскі қарап, еріқ бойда үш иық балысының ойнауат қалықыны көрген. Оуджи ақыры бұл ішінің тегеге еткен. Ana iyi qoramtaşının tuyuqsız domulab düşüb balalarını zəhmləndirişdən ənsirgən. Bu təsirli kişini görgən ojinin pişayman yeşi taramlab baqqan. Seriq yaylılıq maymun. Seriq yaylılıq maymunun balalarına bolğan mehir muhabbeti dünyada az uçuraylıqan muhabbetdir. Ana maymun miltiq avazını anlığan aman ölüp kesse balalarının özünü emelmeskiden ensirep derhal balalarını kuçkığı ilip imdişki başlaydı. Bazı ana maymunlar kolu bilen ojiga balalarını atmasını toxtumay işaret kılıdı, ya ki balalarını bir tarafka apırıp etip, barmaqıda kökürkini işaret kılıp balaları üçün ölüşke razılıqını ispatlaydı. Buğa. Bir top kaplan anı balı buğunu koğulap yarı boyuğu gelip kaptı. Buğa yardın sekrep ötelmeydiken. Bırak anı buğa kılç işkilenme yardın sekrepti. Balısı mı anısı gayekşip yardın sekrepti. Anı buğa yargı düşüp geçiş aldıdaki şu alkılık peyitte dümbüsüdeki balısı anısının dümbüsünü tere kılıpla yandaki kıyataşkı sekrep çıkıbilip bayat kaptı. Alkılık peyitte anı buğa hayatlık ümidini kılç işkilenmeyi balılarga kaldırıptı. Sözün qarlığaç. Sözün qarlığaç pəsil quşlarına təvə. Okyan qırğaqlarından kilib, yəni şu yerge ketidi. Erkek qarlığaç bək jiraqqa həm uzun quş almaydı. Əgər erkek qarlığaçlar okyan qırğığı quşub bara almasa, toğlap ölüdü. Bədən yığırlıqı əsasən oxşaş bolğan dişi qarlığaçlar yaxın tizilib, erkek qarlığaçlarını apaş qılıb mağdı. Ular toxtumay okyan qırğığı qarab uçudu. Qırğaq jiraqdan göründəndə onu qarlığaçlar bərdaşlıq bərə almaydı. Ular xuddi qanatları sunğandak orqa-orqadan okeanğa tüşüp ketidi. Bu çağda erkek qarlığaçlar anısının dümbüsünden kökü kötürülüp qırğaq qarab davamlı quçudu. Ana qarlığaç mana mushunda qayyatlıqni uzartış usulunu tanlab özünün ölümü bilen hayati küçük küçlük erkek qarlığaçlarını qırğaqqa salamat yetkizdi. Sözün ana qarlığaç qırğaqqa qarab uşqandılar özünün hayatının axırlaşqanlığını bildi. Ular yanıla erkek qarlığaçlarını apaş qılıp hayatının axırqı səfərgə atlındı. Payansız asmandan çeksiz denizgıça anı mikrinin yüksek melodiyesini yanırtıdı. Kaplan. Anı mikri okşaşlı oluq, onun makan zaman çeklimisi yok. Afrika yaylıqıda bir ekspedisiyeci tuyuqsız bir kaplan kuşurap kaptı. O derhal o miltiqini kolu kaptı. O kavası bilen tanla kaplan jıqılıptı. Ekspedisiyeci kaplanı öldü dep oylap turalğısıgı qaytıptı. Ekspedisiyeci bilen yardımcısı kaplanın ölükini əketmekçi bulup kelgende kaplanın ölükini tapalmaptı. Ular kan izni boylap bir dıraqının tüyüge kaptı. Kaplan tihi ölmegen bulup dıraq astıdaki kamargı kırıp alğan işken. Ular kamar sırtada 20 gün saklıgan bolsumu kaplandın haber bolmaptı. Bu gittim kaplan rastalı ölüptü. Ular kaplanı kamardan sörep çıkkanda dank etip turup kaptı.
Kaplan'ın kendide anısını imu atkan iki balısı bar işken. Şu çağdala ekspedisiçi Kaplan'ın ölüm aldığa balırgı kıyalmak alakını. İşki balısını ahırı kıytım emtiş üçün yarlangan tenini söyrep kamarga kaytıp gelgelikini düşünüptü.

8-si, toqulma buyumlarını türge ayırış. Dövletimizin toqulma buyumları türge ayrılgan bolup, kiyim keçek qatarlıq toqulma buyumlarını setip alganda, onun türge ayrılışıga qarap setip alsaq boludu. A türü buwaqlarga mas kelidigan toqulma buyumlarını, B türü teri bilen bevasta uçurası boludigan toqulma buyumlarını, C türü bolsa teri bilen bevasta uçurası bolmaydigan toqulma buyumlarını görüstüdü.

Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyiniz?

0: ئەمەلىيەتلەرلا ئىستېمالچىلارنىڭ كۆڭلىنى ئۇتالايمەن. مەن بىۋاسىتە كۆرسىتىپ مال ساتقۇچى، قانۇن بويىچە باج تاپشۇرۇش تىجارەتنىڭ ياخشى يۈرۈشىنىڭ ئالدىنقى شەرتى. مەن بۇنى بىلىمەن.
1: سىز چولپان بولۇش بىلەن بىرگە ئالدى بىلەن بىر پۇقرا. مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن لاياقەتلىك پۇقرا بولۇشىمىز كېرەك. قانۇن بويىچە باج تاپشۇرايلى.
2: Bugün ananızga ünlüdar nömer içip berişke vaqtınız çıqamı?
3: Mən yığılışdım, qaytqan ekan qıb berə ya.
4: Atanam bilan bir qoruda turamız, amma vaqtımız udul kelmaydı.
2: Vey ana, ovozunuz bitib qapdı go.
5: Zukam deb qağılıq qılıb oldu. Əsirəb qalmasın deb sizə demigaydım.
6: Atanam bilan bir şəhərdə turamız, amma künləb-künləb vaqtımız udul kelmaydı.
4: Ата-анамыз билан тан хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
7: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
4: Уйдагилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
3: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
4: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
6: Дада, ана, биз келдик.
7: Буа, мума.
8: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
0: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
3: Oltırğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız yığırlıqımızdan 140%-ki tən kəgüdək besim uçuraydı.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsi çilkini idi.
10: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qıtım parçalanıdı.
11: Həyatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
12: Birər işləni qılaylı, həyat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xushallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əmelge aşırışımız kerek.
13: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, әмі әрзейді.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan qəliplərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mihir bir bulak. Pinhan çeşmesini hiç kim kömegen. Mihir bir derek sayesini aptap kıbegen. Mihir kımmetlik baylık korap tügümeydigan. Mihir bir güher emmeylen erişini arzulaydigan. Mihir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mihir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mihir kuddu bahar aptıpidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mihir kuddu simsim yamğurdek kişini hayacanğa başlaydı. Mihir kuddu poreklep içilgan güldek hoş yedi bilen bizni mesxoş kılıdı. Söymlük dostum, turmuşta mihirlik bulaylı. Her cayda mihir taqtaylı. Mihir muhabbetlik güylerimiz sizler için.

olmasa. Radyo Nostoslar programımızda damlaştırıp atımız. Bala momusuğa tamak yiyizip atkan apısının yeniği kırdı de. Apa, bugün muallim bizge çoğun boğanda kandak gayanla ba, nemi işlanı kığınla bolsa şunu yiyizip gelinla dep tapşırıq bədi. Gay digen nemi apa? Dep heyralıq bilen soraptı. Bılam, gay digen muallim digendek çoğun boğanda çoğun kılımen dep köğününge pükken arzuyum. Dep baka, çoğun bolsan nemi işlanı kınmakçı? Dep oğluğa kaytırıp sual koyupta apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem, çaklık orındıkta oltırgan momısıga karıp etkendin kin, tuyuksuzla. Men çoğun bolsam, dadamdek yakşı kotun alımen. Uçakta siz mi, momamdek kıyırıp çaklık orındıkta oltırsız. O sizini iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yegizip koydu. Yeni teki mınçıga kırıp çaşlarınızını jüp koydu. Bu arzuyum ne? Tapşırık depterimge yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa kiçikkeni oğlunun ığızdan çıkıp atkan ademnin könlünü ert gidek bu sözlerini anlap özünü tutup alanmay oğlunu bağırığı çın baskın içe közünü ıkıp atkan huşallık yaşlarını yöşüremedi. Hem özünün barlık kıgallarının oğlu aldı da eynektek rol oynaydı kallıkını tekimi çoğun düşünüp yetti. Demek, ata anılarının kılıp atkan her bir işleri perzentlerge təsir köstüdü. Şunlar aşka, ata anılar çoğum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz, ata anılar balılağı nispeten bir eynek. Bu eynek her vakit pakırıp dursun. Her vakit süzük halıdını saklısın. Her bir ailege vaktinin yar buluşunu ümit kılınsın.

Sevimli radyo anlıqıcılar, şu tapdı programımızda alınışı batıdı. Tolumu güzel muhabbet naqşılarını anlavatımız. Muhabbet, usuzluğumuzda kandırdığan bulak. Kış güldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet, könlümüzdeki seğiniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikki başlaydı. Muhabbet, bizni tügümez bəxt duyğusuğa qarıq qılıdı. Şuna, biz her vakit muhabbet bilen yaşaşını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun, hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini, ibadileşini ügün olaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük oran ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizde yar bolsun. Kine ondak bolsa, muhabbetlik köy, bizge hemra bolsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Kongo Kinshasa'nın Sahiye Ministri Kamba 6. ayının 1. günü payitaht Kinshasa'da mındak dedi. Bu devlette Ebola bilen yokumlanğan dep diagnoz koyulğan bimar 343'ki yetti. Hazırkı baskıştaki yokum ahvalığı takabül turuş hizmeti tekimi karatmalıqı ige. Dünya Sahiye Teşkilatı bilen Kongo Kinshasa hükümeti 5. ayının 31. günü birleşme bayanat ilan kılıp, növetteki yokumluk keselliknin aldın iliş vaziyeti yanılı hırsık tolgan dedi. Kamba 6. ayının 1. günü Kongo Kinshasa zonglisi Toluka'nın riyasetçiliğinde içilgan Ebola yokumuğa takabül turuşunu maslaştırış yığını katlaşkan dekin yokurkıdak ifade bildirdi. Yığını ahırlaşkan dekin Kongo Kinshasa hükümeti

0: siz.
1: Özünüzü asıran, ciddileşmen.
2: Kainatki cisimle toxtamay ayrılıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
3: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
4: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Radio anguchu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 22. günü Maarif, Medeniyet, Seyye, Tenterbiye sahasidiki mutakhasile vekilleri sökbet yığında kılgan Medeniyet kuruluşini tekimi gevdelik orungu koyuş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Hürmetli radio dinleyiciler. Biz bugünkü övünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Maarif, Medeniyet, Sayya, Tenterbiye sahasındaki mutakhasiler vekilleri sohbet yığında kılgan Medeniyet kuruluşunu tekini gövdülük oranına koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 28. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 23. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganını sözlügen, Junhua münevver en-enevi medeniyetini evci aldırış, medeniyet işençini küçeytişini küçük tereki ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 3. ayına 22. günü Fujian ülkesi Wuyishan Tehi Juishi bağçısı da tevşürüştü bulganını kılgan, münevver en-enevi medeniyetini evci aldırışını Markizmlik meydan, nokti nazar ve usul bilen birleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihlala, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yine okşaşla yanıcı mezmunları bilen huzurunlar gidip geldi. Programımızı aval kadehli yaktırıp anlaydıqallıqınlağı işinimiz. Ben riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yeni kandak tedimlik mezmunla oranlaştırılığandı. Bula kızıqsanla, dekıtınla devamlıq bizde bulsun.

Kaderlik dostum, anlayatkanınız Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo jurnu programısı. Ben Riyasetçi dostumuz Şirin Gürtoğdi. Bekliğiniz bugünkü radyo jurnu programımız oranlaştırılan Turgun Mecid'nin saat namlı kovusu da bolsun.

Hoş buldun mu? Heh, hoş buldum. Bu yerdeki sırrını çık adam bilmeydi cümü. Dedi Nevra akam. Kandaksı ya. Mahalledeki nurgun adam pakra kongozlarının keşkirgende saytırıp küçüp ötüdüğalıkını bilmeydi. Heee, mundaq da. Şundaq, ilgireyi memu bilmeydim. Emiz kandak bildin. 2 yıl avalqi 8-ci ay mezgilde sayğa otunğu çıkkan. Muşu döngü az qalğanda qaranğı tüşüp ketti. Kerişkandak damıdın artılıp ötüdüğan av harbi yolu kegende işe karvanı döngdün tatı çıkıramadı. Qayt-qaytı saldım. Uzun yol yürüp çarçap ketken işek aldın ketip, ahri damının bağırdı yetip kaldı. Mən mu yerip macalımdın ketkentim. Arğılıq ve açlık dastıdın arvın taşlap muşu döngü çıkıp oldurdum. Bir kemde baş üstümde sansızlığın nur toşkuları çakma oldurdu. Dastlapta koxtum. Kiyin olanın pakıra kongoz işkerliğini pərq edip könlümü cayğı düştü. Bırak uçağda keybiyatım yaxşı bulmağışka bu mənzirlədin hozır ağıdak iştiyahı nədə deysin? Öyge kəyəndin kiyin bu işlanı dadamdan sordum. Amma umu bilməydikən. Xoşınlanın bir nəçisdən sorsam mı, həmmiz bilməydiğən bob çıxdı. Bir günü məhəllimizki samsaq bu vay bilən paranlaşıp gelip bu əhvalanı onunqa dedim. Hə, o digən təbiyyət hadisi, dedi samsaq bu vay külüb qoyub. Ula bundaq top top bob uçub nəyi bardı? Sayğa tünügülü bardı. Bu cevap bana bekle adı bilindi. Bırak onundan kocalap sora verişke tılım bağmadı.

Şunundan tatib yaz, küz mezgillerde vaxtım yasıla saygı çıkıp bu mənzirden huzur aldığım buldum. Baya bu işler yadımğı yetib, seni başlap çıkışım. Şundaq mı? Bəh yaxşı obdu, mən rastlı hoş buldum. Dedim, könlümdekini yoşurup oldurmay. Hoş bulsanlı buldu. Dedi nəvri ağam, mürəmge şapılaqla. İlim o təliyin bakken, muş aynan ahırgı bağmay, ula yok oludu. Hə? Nəhki dudu? Bunu bilmedim. Ya aşı taşlanın arası da ölüp tügüşe, ya başka cayağı köçüp gide. Ula ölmeydu, dedim iştikla. Rastını desem, ulanın bundak içinişlik künge kalışını herkes halıma ettim. Rast, belki ölmesi mümkün, dedim nevri akım. Bana, boldu kaydaylı. Ulanın mu kuyruğu üzüldü. Keçi asmanı rastırla teptin iç halat kikir geldi. Yıldızla köhte cimirla ittik.

Ana mikri kişiler arasındaki en sap, en şahsiyetsiz muhabbet. İnsanlardaki ana mikri hayvanlar mı var? Hayvanat dünyasındaki ana balılık hissiyatının çoğunlukları insanlardan tarihlenmeydi. Hatta insanların ikiden işip getirdi. Ayak. İnsanlar arasında ana mikri hakkındaki hikayeler sınsız. Hayvanlardaki ana mikrimi okşaşla bizgi yüksek abide dikilip yeridi. 8 ayak yumuşak tellik hayvan. Siyabiliğinin yakın kerindişi. Çişi 8 ayak tuxumlaş mezgili de galit bulup kalıdı. Onun tuxum besiş çeryani ay hesabı boyunca toşkanda andın tamamlanıdı. Tuxum besiş çeryani de çişi 8 ayak her kandak deniz hayvanını özgü yakın yol atmaydı. Özünün cübde okuşmasıdan uğu kırıp kalsa vapasızlık bilen 13 işlep öltürüp yetidi. Çişi 8 ayak tuxumlardan bir kadem ayrılmaydı. Onlarını köngül koyup asıraydı. Daim onlarını yuyundurdu. Balaları tuxumdan çıkan denki naide tezla, üzgüdek bolsumu, bırak çişi 8 ayak sevdaylarca kuruk tuxum şaklını saklap yetip, kün günlap nersiymey, ahir ölüp getirdi. Kara iyiq. Oji tağda ovçılık qılıb etip, tağ bağırdaki qoramtaş tüvədə bir qara iyiqnin turğanlığını görübdi. Fırsatni ganimet bilgen oji qara iyiqni qartıp iki pay oq etibdi. Ajablanarliki iyiqni oq tekken bolsumu, yıqılmay orında oltıriveribdi. Bu nemişdi? Bunun tigiga yetiş üçün oji yan tarafdan asta minib qara iyiqnin aldığı ötüp, onun onu yıqışkanligini görübdi. Gerçi onunğa iki pay oq tegib sakratqı tüşüp qalğan bolsumu, bedeni bilen örülüp ketey dep qalğan qoramtaşni tosıp turğan ikən. Oji burulup peski qarab, eriq boyda 3 iyiq balısının oynavat qalıqını körgen. Oji ahri bu işin tigigi yetken. Anı iyiq qoramtaşının tuyuqsız domalap tüşüp, balılarını zahmelendirişten ensirgen. Bu təsirlik işini görgen Oji'nin pişayman yeşi taramlap baqqan. Seriq yaylılıq maymun. Seriq yaylılıq maymunun balılarına bolğan mehir muhabbeti dünyada az uçuraylıqan muhabbettir. Anı maymun, mıltık avazını anlığan aman ölüp kese balılarının özünü emelmeskiden ensirep, derhal balılarını kuşkuğa ilip imdişki başlaydı. Bazı anı maymunlar kolu bilen ocağı balılarını atmasını toxtumay işaret kılıdı, ya ki balılarını bir tarafka apırıp etip, parmağı da kökürkini işaret kılıp, balıları üçün ölüşke razılıkını işbadılaydı. Buğa. Bir top kaplan anı balı buğunu koğulap yarı buyuğu gelip kaptı. Buğa yardın sekrep ötelmeydiken. Bırak anı buğa kılç işkilenme yardın sekrepti. Balısı mı anısıga ekşip yardın sekrepti. Anı buğa yargı düşüp geçiş aldıdaki şu alkılık peyitte dümbüsüdeki balısı anısının dümbüsünü tere kılıpla yandaki kıyataşkı sekrep çıkıp ilip bayat kaptı. Alkılık peyitte anı buğa

8-si, toqulma buyumlarını türge ayırış. Dövdümüzün toqulma buyumları türge ayrılgan bulup, kiyim keçek katarlıq toqulma buyumlarını setip alganda, onun türge ayrılışıga qarap setip alsaq boludu. A türü buvaqlarga mas kelidigan toqulma buyumlarını, B türü teri bilen bivasta uçurası boludigan toqulma buyumlarını, C türü bolsa teri bilen bivasta uçurası bolmaydigan toqulma buyumlarını görüstüdü.

0: bo'yicha bosh topshirish tijoratning yaxshi yurishining oldingi shartı. Men buni bilaman.
1: Siz cho'lpon bo'lish bilan birga oldi bilan bir puxra. Muvaffaqiyat qozonish uchun oldi bilan loyiqatli puxra bo'lishimiz kerak. Qonun bo'yicha bosh topshiraylik.
2: Bugün anağınızğa ünlüdar nömer içib berişkə vaqtınız çıxarmı?
3: Mən yığılış istəyim, qaytqan ekan qıb berəyə.
4: Ata-anam bilan bir qoruda turamız, amma vaqtımız udul kelməydi.
2: Vey ana, avazınız bitib qapdı qo.
5: Zukam deb qağılı xili boldı. Əsirəb qalmısın deb sizə demigaydım.
6: Ata-anam bilan bir şəhərdə turamız, amma günləb-günləb vaqtımız udul kelməydi.
4: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
7: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
4: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
3: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
4: Ota-onamizni sog'inishga vaqtimiz udul kelsin.
6: Dada, ana, biz keldik.

Radyoluk dostlar programımızda davamlaştırıvatımız. Məlum ki, biz hayatımızdan mənasını ailemizden, kəsbimizden, hizmetimizden izləyimiz. Əndi hizmet qılış davamında hizmettaşla ara. Başlıq bilən hizmetçilə otursudaki münasibətlə ara, nurğulluğan ixtilapla boludu. Bəzi dostlarımız bək əqillik, ula özüge xas icatçallıq iyi. Lekin, başqalarının nəzirdə ancı etibarğı elinmay qaladı. Onda xosa, zadı qanda qığanda başlıqı yaxşı təsir qaldırğılı boludu. Menimcə, bunu ögünüp qoyuş gerek. Birincidin, işqı baldır berin. Sizin hizmetki çıkış vaxtınızda hiç kim dikkat kılmaydı, deyip oylap qalma. Əməliyyətdə, əmmisi közünü yoğa içip durup, bu əhvallağı dikkat kıludu. Navada burraq hizmet ornığı itip basınız, bu sizin hazır kılıvatkan hizmetinizge naid etibar nəziriniz bilen qaraydı qallıqınızını düşendirdi. İkincidin tersi alıq qınma. Hizmetlə davamlıq keneyip durdu. Hergiz bu menin hizmet dairemdeki işemez dep mesuliyetten kaçma. Növetteki moşu normadın artı hizmetlerinin sizge taksim kılınışını sizge boğan sınaq dep düşünüş gerek. Üçüncüdün hizmetin hoşallık izden. Siz kubul kığan hizmet kançilik eğir buluşudun katli nezer tırışıp yakşı işlem. Hergiz mu kayadın kol silip işlişinizi bilenmeyi kağandak kipadıdı bulma. Ondan başka derhal kol silin. Hizmetle tapşırıp ağan denkin derhal kol silip tez del vaxtıda orunda. İnkas tezliknin kişi gibi egen təsiri naid yukur buludu. Yani şundakla oltun berip tigeşküsüz derecede kadirlik buludu. Onundan başka başkurgucunun orunlaştırışıgı yetişipmeyen. Başlıktan vaxtı sizninki de mükemmetlik buludu. Meyli o sizgi kançilik vaxtlı hizmet bölüp berişten katli nezer o çokum sizden növetik kılavatka işinizden muhim boludu. Onundan başka şanşerep başlıkı mensup boludu. Şuna her kandak ehvalası da başlıkınızdan şanşerepini koğdap gelin. Eğir besik bolun. Her kandak ehvalı yolukkanda soğuk kallık bilen bir tırap kısınız, üstülükni egilgen bolusuz. Başlık ve xeridarla xayıp işi de çırayını özgertip koymağan kişilerge kayıl boplu kanmay, işini layıkıdı bizirgen kişinin tekimi huzurlandı. Bek köp ümit bağlap getmem. Hem bile işinin siz oylığınız dek buluşuğa herkes çoğun ümit bağlama. Eksiçe sizde her vakit yüzberi vatkan hatalıklığa takabül duruşka teyarlık buluş gerek. Onundan başka hüküm kılış iktidarınız yeterlik bolsun. Bir meselik yolukkanda tolu bir kararı kilenmeydiğen ya ki başkalarının kararı bekle tayinip aldığan ademlerinin kadirsiz buluş inik. Bu tevsiyelerini bizge kim bedi? Bizge psikologlar bedi. Şuna başlıkımızga yaxşı təsirat kaldıraylı desek yukurku okşaş ehvallaha alaydı ehmiyet verişimiz gerek. Şundala hizmetimizni süyüp işleyeleyimiz, netice kazan alayımız. Kenemizse güzel tevsiyelerimizden kiyin, güzel küylerimizni devamlı kuzurunla sunayız.

Mehir bir bulaq. Pinhan çaşmısını hiç kim kömügen. Mehir bir derek sayısını aptap kıbegen. Mehir kımmetlik baylık korap tügümeydigan. Mehir bir güher hemmeylen erişini arzulaydigan. Mehir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir huddu bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir huddu simsim yamğurdek kişini hayacanga başlaydı. Mehir huddu porekleb içilgan güldek hoş yedi bilen bizni mesxuş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir taqtaylı. Mehir muhabbetlik güylerimiz sizler için.

Radion dostlar, programımızda davamlaştırıp atımız. Bala momusuğa tamak yiyizip atkan apısının yeniği kırdı de. Apa, bugün muallim bizge çoğun boğanda kandak gayanla ba, nemişlani kığınla bosa şunu yiyizip gelinla de tapşırıq bədi. Gay digen neme apa? Dep heyranlık bilen sorattı. Balam, gay digen muallim digendek çoğun boğanda çoğun kılımen dep könlünge pükken arzuyum. Dep baka, çoğun bosa nemişlani kınmakçı? Dep oğluğa kaytırıp sual koyupta apsi. Oğlu birdem, apsıga birdem çaklık orındıkta oltırgan momusuğa karavet kendin kin tuyuksızla. Men çoğun bosam, dadamdek yakış kotun alımen. Uçakta siz mi, momamdek kıyırıp çaklık orındıkta oltırsız. O sizini iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yigizip koydu. Yeni teki mınçıga kırıp çaşlarınızını jüp koydu. Bu arzuyum ne? Tapşırık deptirim ki yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa küçükken oğlunun ağızdan çıkıp atkan adamın könlünü ehirt gidek bu sözlerini anlap özünü tutup alanmay oğlunu bağırığı çın baskın içe gözünü ekip atkan hoşallık yaşlarını yöşüranmedi. Hem özünün barlık kıgallarının oğlu aldı da aynak tek rol oynaydı kallıkını tekimi çonkur düşünüp yetti. Demek, ata anılarının kılıp atkan her bir işleri perzentlerine təsir gösterdi. Şunlaşka, ata anılar çokum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz, ata anılar balılağı nispeten bir aynak. Bu aynak her vakit bakırıp dursun. Her vakit süzük halıdını saklısın. Her bir aileye bəxtinin yar buluşunu ümit kılınsın.

Hürmetli radio dinleyiciler, endi Jungoq nazar programımızda anlatımız. Ben Şeringül Toxtay. Aldı bilen, bugünkü programımızdan kısaca mezmalarına kulak salgaysla. Çıngdao ve Jilin şehri ügünüş terbiye paliydinin çoğunkurluşu ve emeli buluşuğu türkü buldu. Şangang Alam Uşkutçısının Şınru 23. numarlıq Alam Kemisinin vazifesi katnaşkallığı Şangang'nın yüksek diktini kuzgadı. Medeniyetten terbiye

Ya sayahat suda çoğunlukla yuğurulup, istimalın hayati gücü urgutuldu. Bulturun ahırgıca daimlik nüfusunun şehir bazarlaş nisbeti 67.189% yetti. Memleketlik ayalla töhpü yartış bilgisi. Memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktarı Li Guiji'nin təsirlik iş izleri. Yaşlanın hizmet üstünlüğü özgertişi, xaslıqının namayendisi. Öy içinin nemlik dərəcisi dikkat kılın. Tövendə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, Bulturnun ahırgıca daimlik nüfusunun şehir bazarlı iş nisbeti 67.189% yetti. Muhbirimiz Pazilet bu axta haber verdi.
1: Gouyen'nin daimi turuşluk cayda asasi ammevi mulazimetini yolu koyuş doğrusudaki fikri yakında ilan kılındı. Hüccette nüfusqa ilinmeğen daimlik nüfusunun nüfustaki ahali bilen okşaş asasi ammevi mulazimetin bəhriman buluşunu ilgir sürüş nişani inek oturuğu koyuldu. Tonuşturuluşca 2025 yılının ahırda daimlik nüfusunun şehir bazarlaşış nisbeti 67.189% yetken. Lekin yana nurgun adam bilen nüfus ayrılıp ketken nüfustikiler uzak müddet şehir bazarlarda hizmet kılıp ultraklaşkan. Şehir bazar asasi ammevi mulazimetinin kaplaş dairesini kengaytip, nüfusqa ilinmeğen bu kişilerinin daimlik caydaki asasi ammevi mulazimetinin adil bəhriman buluşuğa kapadetli kılış şehir bazarlaştırış süpütün östürüştiki bir türlük mühim vazife. Şuna pikirde bir şehirge bir tedbir kolunup, daim turuşluq cayda asasi ammevi mulazimet bilen təminləş tözümünü ornutup ve mükemmelleştirip, asasi ammevi mulazimetli baraverleştiriş seviyesini körnerlik östürüş oturgu koyuldu. Devletlik Terakiyat ve İslahat Komiteti Makro İgilik Tətqiqat Yurti İctimai Terakiyat Tətqiqat Xanısının başlığı Liu Shui Mondaqdaydı. Pikirde, noktuluk vazife, trek kapalıdı, təşkilləb yolu koyuş qatarlıq cəhətlərdən daimlik cayda asasi ammevi mulazimətini yolu koyuş, nüfusqa ilinmeğen daimlik nüfusunun nüfustaki ahali bilen oxşaş asasi ammevi mulazimətinin bəhriman buluşunu ilgir sürüş orunlaşdırıldı. Dövlət qatlımıdan tuncuqatım daimi turuşluq cayını asasi ammevi mulazimet bilen təminləşini çördəb çıxırılğan məxsus pikirinin oturğu quyuluşu xalqını mərkəz qılğan tərəqiyyat ideyasını əməliyyatda körsütüşünün mühim ifadəsi bulub, şəhər bazarlaşdırış sübütünü östürüş, işki ehtiyacının yoşurun küçünü qoyub beriş, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qılışda mühim əhmiyyətki ige. Yeniden elan kılınğan hüccette birli küçüp gelgen perzentlerinin tərbiyeliniş kapaletini küçeytiş. Hükümet icra üyünün kapalet dairesini kengaytiş. İşki orullaşkan cayda işçi hizmetçilerinin ictimai soğurtusuğa katnışış tüzümünü mükemmelleştiriş qatarlıq puhralarının köngül bölüdüğan işleri çördülüp, bir qatar işiş mıhtari siyasetleri, təpsili tədbirlər oturgu koyuldu. Bunlar turmuşumuzga qandaq özgürüşlerini ilip kilidu. Pikirde birli küçüp gelgen perzentlerinin mağarıp kapalıtını küçeytiş oturgu koyulup, okuş yeşedeki nopuz köp şehirlerge ihtiyaçkı karab yeniden ilmi unvan köpeytip, mecburiyet mağaripi baskıçıdaki birli küçüp gelgen perzentlerinin hükümet başkuruşıdaki ilmi unvanda okuş nisbitini müstehkemleş ve östürüş talep kılındı. Mecburiyet mağaripi baskıçıdaki hükümet başkuruşudaki ilmi unvanğa vaxtınca kapalet kılgıl bulmaydıgan birli küçüp gediyen perzentlerge karta daimi turuşluq çaydaki hükümet ilmi unvan setiviliş mesuliyetini hakiki əməliyleştirip, birli küçüp gelgen perzentlerinin ailesinin mağarip çıkımı yükini inikli dudu. Şartki uygun kilidigan birli küçüp gelgen perzentlerinin daim turuşluq cayda örlep okuş imtihanıga katnışı siyasetini əməliyleştiriş kerek. Pikirde munular talep kılındı. Turalgu kapalıtı ve ictimai suğurta davalını suğurtasının kaplaş dairesini kengaytip, texımı köp şehirlerinin muqim işi oruluşup oltıraqlaşkan, texi nopusqa ilinmeğen daimlik ahalini ammevi icarı üyi kapalıtı dairesine kırgızışını ilgir sürüş kerek. İctimai suğurta cihette işe orulaşkan cayda, işçi hizmetçilerinin ictimai suğurtasına katnışıştaki nopuz çeklimisi umumyüzlik əmeldin kaldırılıp, dekan işlemçiler, canlıq işe orulaşkanlar, yeniden işe orulaşkanlar ictimai suğurtaya katnışış tüzümü mükemmelleştirildi. Davalını suğurtası cihette oltıraqlaşış kinişkisi bilen şehir yezi ahalısının asasi davalını suğurtasına katnışış siyasetini küçəb əməliyleştirip, oltıraqlaşış kinişkisi bar suğurtuğa katnaşkıçılarga nopostiki ahalı boyca, oxşaş ölçem boyca maliyyə yardım pulu berib, başqa cayda davalını şəqqini bivasta rasçot kılışını başquruş mulazimetini küçə itiş gerek. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tətqiqat Yurdi İctimai Tərəqiyyat Tətqiqat Ornunun başlığı Liu Shui Mondaqdaydı. Pikirde, Diqqat ammining jiddi, qiyin, g'am qilyotgan, taqozo bo'layotgan masalalarni hal qilishga markazlashtirilib, ammo mulozimatida odamga egishib mingishni amaliylashtirish tadbirlari o'tirg'i qo'yildi. Nopusqa ilinmagan doimiy turishliq aholi, eng ko'ngil bo'ladigan billik ko'chib kelgan farzandlarni tarbiyalash, turalg'u kapaliti, ishqi o'rinlashgan joyda sug'urtiga qatnashish, asosiy davolanish kapaliti, muqim ishqi o'rinlashish, to'liq kapolatlantirish qatorliklarni ko'rib, ishish miqdori tadbirni o'tirg'i qo'yib, nopusqa ilinmagan doimiy turishliq aholini doimliq joyda muqim ishqi o'rinlashish, xotirjam turmush kechirish, barobar taraqqiy qilish imkoniyatiga ega qilish kerak. Nopusqa ilinmagan doimliq aholini shaharga texmi yaxshi singishtirish uchun fikrda yana taraqqiyot iqtidorini o'stirish, xalq turmushining tuban chekini mustahkamlashga markazlashtirilib, bir turkum siyosat tadbirlar o'tirg'i qo'yildi. Fikrda munolar deyildi. Shahar bozorlaridagi shartga uyg'un keladigan doimliq nopusni iltimos qilish orqali ishqi o'rinlashda qiyinchiligi bor deb bekitish, belgilimi bo'yicha ishqi o'rinlashga yordam berish siyosatini amaliylashtirish, dehqon ishlamchilarini kasbiy ma'rif va tarbiyalashni kuchaytirib, ularning kasbiy salohiyatini baholash, kasbiy mahorat darajasini bekitish, maxsus kasbiy iqtidorni baholash qatorliq mahoratlik ixtisosliklarni baholashga qatnashishni qo'llash kerak. To'liq kapolatlantirish jihatida nopusqa ilinmagan doimiy turishliq aholini tadrijiy holda doimiy turishliq joydagi bolalarga g'amxo'rlik qilish, yashanganlarni kutish, yashanganlarga yordam berish, ijtimoiy panohlantirish, meyiblarni yo'lash, meyiblarga yordam berish qatorliq asosiy ommaviy mulozimati doirasiga kirgizib, ko'chma nopusdagi bolalarga g'amxo'rlik qilish, vaqtliq panohlantirish qatorliq siyosatlarni nuqtaliq mukammallashtirish kerak. Davlatlik taraqqiyot islohot komiteti makro igilik tadqiqot yurti ijtimoiy taraqqiyot tadqiqot o'rnining boshlig'i Liu Shuyu mundaq deydi. Nuqtaliq vazifalarni amaliylashtirib, unum hosil qilishga markazlashtirib, fikrda ommaviy mulozimat aslahalarining bo'shliq o'rinlashtirmasini sarxillashtirishni ko'rib, odam, yer, pulni bog'lab olish mexanizmini tez barpo qilib, ommaviy mulozimatini o'rtaq qurish va o'rtaq bahramon bo'lishni ilgari surib, mulozimat ishlarini hamkorlashib bajarishni kuchaytirish qatorliklar o'tirg'i qo'yildi. Asosiy ommaviy mulozimatning qulayligi, izchilligi va o'rtaq qurish, o'rtaq bahramon bo'lish saviyasini yanada o'stirib, ommaning erishish tuyg'usi va rozi bo'lish darajasini haqiqiy o'stirish kerak.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, tövende muhbirimiz Polat Aman Nuri, Memleketlik Ayalla Töhbi Yartış Ülgesi, Memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktarı Li Guiji'nin təsirlik iş izlerini tonuşturdu.
1: 2002 yılı Hebei Baudin şöyenini bitküzüp, devletin çakırkığa kızgın avaz kuşup, mağarıpkı yardım veriş üçün çerçe nayesige hizmet kekelgen bir oktucu bu yurttan ayrılmakçı buldu. Bunun da haber tapkan okuçular bu oktucunu uzatış üçün yetip gelişti. Ve ular birlikte uzatkılı kelgen Li Guiji muallimden, Li muallim, siz mi ketemsiz dep sordu onunla telmür genice. Yak, ben ketmeymen, sizlerinin yanılardı kalımen. Dedi Li Guiji balılarının özge kıyalmayvatkan közlerige karap. Şu günü Li Guiji kündelik hatırsige monolarını yazdı. Kayser iradem ve boşaşmaz tırışçalıkım bilen oktukçuluk hizmetimini tekim yakış işlep, mağarıpların terakkiyatı için bir kişilik hessemini koşmen. 2016 yılı Hebei Daşio Neşriyatı tarafından neşir kılıngan Li Guiji'nin Kumluqta Oktukçuluk Kılış Hatırsı namlıq kitabı da mundaq kurla közge alaydı taşlanatdı. Biz yulgun, kesan gülü bulup, gərbi kısımda yıldız tartıp, bu tuprakka çeksiz hayati küş elip gelişini halayımız. Aynı yıllardaki tallışın əsləb Li Guiji mundaq dedi. Eğer öz vaxtıda çerçen nayesi kelmigen bulsam, yurtumda oktukçu bolgan bulattım. Lekin çerçen nayesi oktukçularga tekimu ihtiyaclaşken. Aynı vaxtda biz poiz koltuğu 5 keç gündüz yolmanı bu yurtkı kelgendik. Şinimen ki, ben bu yerde kişilik hayat kımıtımını tekimu bek işkaşır alayman. Li Guiji hemişe kanda kılganda okuçularga tıl edibiyat dersini yakşı ötkülü buludu. Kanda kılganda okuçularını yakşı yitekligil buludu diyendek meseleler üstü de estaydıl başka durup, peşkademlerden kemterlik bilen ögünüp, okutuş şekli ve usulü doğrusu da toxtumay izlendi. Kiçkidin medeniyet senetki kızgıdıgan Li Guiji, kitap okuşunu, yazıkçılık kılışını yakşı göretti. Şundaq bolğaşqımkin u özü köp yıllardan buyan yetildirgen bu adetlerinin okuçularga yardımı buluşini ümit kılattı. Kadimki Xanzu tili edebiyatı döltümüz ananevi medeniyetinin cevreyi bulup, ögünüş bir kadar tez. Bulup mu asallıq millet okuçularga nispetten etkanda, qiyinlik derecesi tekimu yukur pənidi. Balılarının özleştirişige kolaylık buluşu üçün Li Guiji muallim dersi vaxtıda daim her bir cümlenin mənisini canlı usullar arqılıq okuçlarga təpsili düşendirdi ve onu yadlat kuzdi. Neticede ular mu yadlıqanlarını asanlıqça unutup kalmadı. Okuçlar onun ders ötüş metodudun suyunup, Li muallim, siz dersini bekyak sözleydikken siz, biz tekstini toluq düşüne aldık, hem yadlap mı bolduk, deydi hoşal aldı. Li Guiji ders ötkende ve yazıqçılıq tapşırıqı bergende, savadaşlarını kündülük hatırı yazışka ve onu dağımlaştırışka, körgen bilgenlerini, oylğanlarını erkin işbadiləşke. Şundaqla turmuş ve ögünüşte uçurgan türlük gangraj ve hasılatlarını edibi tılda hatırlap koyuş adeti yitildirişke ilhamlandırdı. Bunda kılganda, okuçlarının söz baylıqı eşipli kalmay, yana yazıqçılıq mağartını mı, yukur kötürüşkü mü, yardımı bulatdı. Li Guiji sınıf modeli bulu süpüt bilen okuçlarının kündülük hatır sarkılıq, onlarının ideyevi altı, turmuş, ügünüş ekvallarını vaxtıda ilgiləb, her bir parçaya kündülük hatırsıge təpsili bağa söz yazatdı. Bəzde onun yazgan bağa sözlerinin həcmi, balılarının bir parça kündülük hatırsıdan uzun bulatdı. 2005 yılı Li Guiji okuçusu Aygül'nün kündülük hatırısını körgendinkin, bu kızda çıray turkı sebeplik özünü kemsitiş hayişinin varlığını sezip, Aygül bilen ayrım söhbetleşip, minin nazirimde siz bek çıraylı kız. Bir adamın kalbinin güzel buluşu ve tırışçalıqı, ahlak bezileti, onun taşkı kıyapıtıdı mı muyum, dedi. Li Guiji yine Aygül'nün kündülük hatırısıdaki bayram kiley dep kaldı. Lekin minin birer cüp paypığımı yok, degen kurlarını okup, onun ailesi de kıyınçılık varlığını bilgendinkin, şu günlük dersin çüşüpla bazarını berip, bayramlık süptü de Aygül'ge bir cüp kızıl paypak, apısı'a bir cüp pəle eseti oldu. Bugün günde Aygül Merkezi Milletler Daşiyosu'nu pütküzgendinkin, idarisi de ızçıl ilgar hizmetçi bulup işlatkan bulup, Küyümçen muallimi Li Guiji bilen cem bulsa, değişmeydiğen gibi yok, yakın dostlardan bulup kaldı. Li Güji yana sınıfta alayda okuş dersi tesis kılıp, okuçlarını derslikteki güldürmamlık yamğur, Xomen ziyafeti qatarlıq sahne eserlerdeki personajlarını rollarga bölüp repetisiye kıldırış, teatr şekilde orındaşkı yetekleş arkılıq, ularını əsli tekstke ve kişilik hayatı bulgan təsirat düşüncesini çoğunqırlaştırış imkaniyetine ilgi kıldı. Çerçen Nayelik 1. Otur Mektep Okutuş Başkanımızdan müdürü Shin Jung-chi mındaq dedi. Bir kıtın biz mektepte futbol müsabıqsı ötküzgendik. Bireylerinin ismini aşkarlamasızlığını tapılab, futbol komandasına 2000 yuan iyanı kılganlıqını. Bu pul arkalık okuqçularını tentirbiye hareketini kızgın süyüşke ilhamlandırmaq çişkenlikine etkallıqıdan haber taptım. Keyin sürüştürüş arkalık bu pulni Li Güji'nin iyanı kılganlıqını bilduk. O hemişe okuqçularını rıqbetlendirip durdu. Li Güji'nin sınıfı da İlminur Ömercan isimlik bir kız bulup, ögünüş neticesi alaydı yakşı. Mecazımı oçuk yoruk, yıkışlık idi. Li Güji onu sınıfdan edebiyat sanat hayatlikige körsetkendi. Bırak Li Güji uzak ötmeyi, bazı oğullarının İlminur bilen paranlışını bekrek yakşı gördüğünlükini baykap kaldı. Şunu olan Li Güji İlminur'ni işhansı çakırıp, sizden arzuyunuz riyasetçi buluş. Riyasetçinin notu kabiliyeti yakşı buluplu kalmay, yine yukur medeniyet seviyesige iyi buluşu gerek. Şuna siz arzuyunuzni işqa şürüş üçün bütün dikkat etibarınızni ögünüşke kartışınız. Ergiz başkışlarga köngül bölmesiginiz gerek. Gepimni tüşendiniz mu? Dedi. Akıllıq bu kız derhal xıcılıq ilkide 5-in ilin işti. Bir neç ildin kiyin İlminur Cumhunan Milletler Daşosu götti. Bugün günde o, dövlet içide xililı nam bar riyasetçiga aylınıp, Merkezi Televiziya Stansının programısı da Xiaomi namı bilen tonulmaqta. 2019 yılı Xiaomi Merkezi Radyo Televiziya Baş Stansisi Riyasetçiler Müsabıqısının Əlkılğış Müsabıqısıdaki notuqı da mındaq deydu. Siz çerçenini orap durgan qumlıqının o çetide nemilerinin barlığını bilemsiz. Köpkök qum dığınızı, ufuk tutaşkan çeksiz dünya. Gerçi tuğulup ösken yurttum çerçenin tabi muhiti naçar bolsa mı, lekin mağarıpkı yerden beri otkan oqutkuçular baştın ahır ökünüp baxmıdı. Mesela neçe yıldın bu yan Li Güji muallim çoğunkur mekhir muhabbeti bilen manguşaş talaylıgan okuluşlarını terbiye alıp kilovatıdı. Ben bolsam bana şu muallimden terbiyesi de özbetilgen aşı suyumlik makanının bir kızı. Çerçende turup okuluşu İlminur'nun televizordaki notuqını anılgan şu dakikada Li Güji'nin közü lıkkıda yaşıq toldu. Bizden aynı çağda bu kumluqı gelişimiz mi? Bu yerdeki balalarının bu kumluqtan çıkıp, tekimi kent kişilik hayat sahnesine atlanışı üçün emes mi? Bana İlminur, bu arzuyumuzun işkaşırganlarının biri emes mi? Çerçen gelgendikken Li Güji bu yerdeki asallıq millet kişilerinin örüp adetlerini ilgiledi. Ve onlar bilen tonuşuş, paranlışış çereyanda, onlarının ancı ölçemlik bulmağın Putunxua teləppüzünü tüzdüşüge teşebbüskarlıq bilen yardım verdi. Hem de ular bilen çoğunkur dostu kornatdi. Li Güji sınıp müdürü bulu süpüt bilen her bir balının keyfiyatı ve ögünüşüge ızcil köngül bölüp geldi. Bire okuqçı domsaygan aldı sınıp kirse, onun ettigende atanısı bilen cidelleşip kılıp tamak yemeyi kelgenlikini pemledi ve derhal naştılık ilip verdi. Andın ular bilen pikir almaştırdı. Bazıda sınıptaki okuqçılar türlük müsabıqılar sebeplik tamak yeşki ülgürelmigende, o okuqçularga tamak elip geldi. Ve onlarının yigenlikini körgendinkin andın hatır cem üyü kayttı. Bir kışlıkı ders arlıqıdaki gimnastiki vaxtıda o bir oğul okuqçının mektep formasının hem kıska hem konuşkenlikige göz düştü de o okuqçının aile ekvalini ilgilgendinkin onunla yeni mektep forması ve popayı gelip verdi. 2017 yılı Li Güji'nin sınıfı da Gülyar isimlik bir okuqçı bar bulup ögünüş asası aciz idi. Li Güji onu ders vaxtıda aktif pikir kılışka, özünün acizliğini tırışıp yenişke, dersin düşkendinkin bilmegenlerini soraşka, cüretlik buluşka ilhamlandırdı. Bazı derslerini pişikleşi üçün, dersin sırtkı vaxtlardan paydalanıp, ögünüşüge estaidil yetekçilik kılgaş, balının psikisinin özgürüş ehvalığımı köngül böldü. Gülyar'ın apısı bir mezgil öydü bulalmağışka, Gülyar mı cimip ketkendi. Şunun olan Li muallim daim ona olan paranlaştı. Onun turmuş ehvalini ilgilep durdu. Hem onu kayser buluşka ilhamlandırdı. Кейін Гүлиярның апсы қайтып келіп, балысының саламәтлігінің яқшы болыплы қалмай, үгін ішінің мұ көп үлгірлік әнлікінің байқыды. Ұ үшчірғанлы адамге қошалық есиятын ішпаділіп, мұндақ деді. Ли муалымге көп рахмет етімен. Мә өйді болмаған күнлерді ұл қызымға өз қызды күйініп, мекір муабітіні еткізіп кепті. 2020-й ілі Али мектеп имтаныға бір ай қалғанда сыныптыке Дилбар ісімлік қыз ағырып қалды. Оның дадысы сыртты болғашқа келәлмеді. Апсымы іштен түшмей тұрып келәлмейді. Ли Гүйджи әсілді өзінің балысыны алғылы берішқа алдырап тұратты. Шындақ болсымы, о бұ оқуғычының ағырқы чиде алмай өткен халтыны көріп, ішкеленмей оны докторханыға апарды. Вә таки доктор оныңға өкіл селіп, ағырқыны пәсейткенге қадар оның енедін айрылмады. Бұ жағда қараңғы түшіп кеткен болып, қызшақның ата-анасы тек келіп бола алмағанды. Шұның өлен о бұ қызны үйге апарып қойды. Даша имтаны ақырлашқаннан кейін Дилбар арзусы бойынша мәлім бір даша өтті. Оның апсы әр қытым Ли мұалымны көргенде, оны чин құчақлап, анчы өлчемлік болмаған дөлет тылыда, Ли мұалым, сізге көп рахмет, сіздің ярдымыңыз болмаған болса, қызым бүгінгі күнге ерішелмейді, деп миннеттарлығыны білдіретті. Ли Гүйджи ішлеватқан Чәрчен айелік бірінші отыр мектеп, ятақлық түзімдікі мектеп болып, сынып мұдыры оқушыларының үгініш вә тұрмышыға әр вақыт көңіл бөліп тұрышы керек еді. Шунлашқа ұл сынып иғын ашқанда, оқушыларға мұны бір жүмі сөзіне дайым жекіл айтты. Сағлам тәнді сап әқіл дейдіған кеп бар ғу. Ауал саламәттікіңларға декат қылыңлар. Тән сағлам болғандыла, андын үгінішіні яқшы қылғылы болады. Тамақны вақты дияңлар. Үгініш білен дәмілішіні муаппық тәңшеп тұрыңлар. Мәйлі мектепті болсын, яқы сыртлады болсын, қандақлық іш болса, алды білен чоқым маңы даңлар. Мән әл қылымен. Оқушылар оныңғы бәк амырақ еді. Оны өзінің атысыздәк, апсыздәк көрәтті. Бір күні бір қыз оны іздеп келіп, белікені көрістіп, нұрғын ғалита қызыл чекет шығып кеткелігін етті. О, бұл қыз білен тәпсілі сөкпетләшті, әм арлықта оның әхвалыға диққат қылып тұрды. Бірдәмді кейін қызыл чекетлерінің барғансыр жықлауат қалғыны байқап, оны дәрхал тоқтырғанға еліп барды. Вақтыда еліп келінгешке бұл қызчақ найт тезіл сақиып, яна қошал алда үгін ішке кірішіп кетті. Ли Гүйджинің балаларға күйініп қылған бұндақ ішлеріні санап түгеткелі болмайды. О, сыныпыдеке оқуғычылар үшін әм сүйімлік оқытқычы, әм күйімчан апейді. Оның күлірі оқуғычылының тұрмыш вә үгініш жәрдіке ғемені еш білән алдыраш өтәтті. Оқуғычылар алдырғанға алдыра етті. Оқуғычылар ойылғанны оларды мы бәкірек ойлайды. Әжірінің теге алтын дегендек 2020-й лі Ли Гүйджи етекліген толық үшіншілдіктің 30 нәчі оқуғычы Али мектебінің толық күріс кәсіпліра көтті. О, 2007-й лі Байынғолын областы бойынша мұнәвер оқытқычы. 2008-й лі Байынғолын областы бойынша оқытыш майыры. 2017-й лі Байынғолын областы бойынша мұнәвер оқытқычы. 2019-й лі Шинжан Уйғыр Аптым районы бойынша мұнәвер оқытқычы. Яна шу илі Шинжан Уйғыр Аптым районы бойынша мұнәвер коммунистік партия әзасы болып бағаланды. 2021-й лі Шинжан Уйғыр Аптым районы бойынша айыллар төкпі яртыш үлгісі шәріпі керішті. 2022-й лі Байынғолын областы бойынша мұнәвер сынып мәсулы болып тағдырланды. 2023-й лі мәмлекеттік айыллар төкпі яртыш үлгісі, 2025-й лі мәмлекеттік 8-й март қызыл байрақтары деген қат шәріпке мұйәссәр болды.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu qeytimki Cungoğ Nazar programımız müşahede xırlaştı. Programımızın diktori Şeringül Toxti, Mesul Muharriri Polat Amanuri, Anver Erkin, Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendi deyik tığla, stansımızdan anıtlış

Ana mikri kişiler arasındaki en sap, en şəxsiyyəsiz muhabbet. İnsanlardaki ana mikri hayvanlar adımı var. Hayvanat dünyasındaki ana balılıq hissiyatının çoğunqurluğu insanlardan tarixlenmeydi. Hatta insanların ikidin eşip getirdi. Ayaq. İnsanlar arasında ana mikri haqqidagi hikayeler sınsız. Hayvanlardaki ana mikrimi oxşaşlı bizge yüksek abidi tiklap yeridi. 8 ayaq yumşaq tellik hayvan. Siyabiliqnin yakın qerindişi. Çişi 8 ayaq tuxumlaş məzgili de ğalit bulup qalıdı. Onun tuxum besiş çariyani ay hesabı boyca toşqanda andın tamamlanıdı. Tuxum besiş çariyani da çişi 8 ayaq her qandaq deniz hayvanını özge yakın yol atmaydı. Özünün cübde uxşmasıqdın uğu kırıp qalsa, vapasızlıq bilan onu kişiləb öltürüp etidi. Çişi 8 ayaq tuxumlardan bir qadam ayrılmaydı. Onlarını köngül koyup asıraydı. Daim onlarını yuyundurdu. Balaları tuxumdan çıkan denki naidi tezla, üzgüdek bolsumu, bıraq çişi 8 ayaq sevdaylarca kuruq tuxum şakılını saxlap yetip, kün günləb nərsiymək, ahir ölüp getirdi. Qara iyiq. Oji tağda ovçılık kılıp etip, tağ bağırdaki kuramtaş tüyüde bir kara iyiğinin oturğalıqını körüptü. Fırsatını ganimet bilgen oji kara iyiği qarıtıp, işki pay oğı etipti. Əcəblənərliki, iyiği oğı təkken bolsa mı, yıkılmay orında oltırı veripti. Bu neymişti? Bunun tigi yetiş üçün oji yan tarafdan astaminip, kara iyiğinin aldığı ötüp, onun anı yıkışkalıkını körüptü. Gerçi, onun işki pay oğı tigip, sakrat küçüşüp kalgan bolsa mı, bədini bilen örülüp getey dəp kalgan kuramtaşını tosup durgan işken. Oji burulup peski qarab, erik boyda 3 iyiq balısının oynavat qalıqını görgen. Oji ahri bu işin tigigi yetken. Anı iyiq qoramtaşının tuyuqsız domalap düşüp, balılarını zahmelendirişten ensirgen. Bu təsirlik işini görgen Oji'nin pushayman yeşi taramlap baqqan. Seriq yaylılıq maymun. Seriq yaylılıq maymunun balılarga bolgan mehir muhabbeti dünyada az uçuraylıqan muhabbettir. Anı maymun, mıltık avazını anılgan aman ölüp kese balılarının özünü emelmeskiden ensirep, derhal balılarını kuşkuğa ilip emidişki başlaydı. Bazı anı maymunlar kolu bilen ocağı balılarını atmasını toxtumay işaret kılıdı, ya ki balılarını bir tarafka apırıp etip, barmaqı da kökürkini işaret kılıp, balılar üçün ölüşke razılıqını işbadılaydı. Buğa. Bir top kaplan anı balı buğunu qoğlap yar boyuğu kelip kaptı. Buğa yardın sekrep ötelmeydiken. Bırak anı buğa kılç işkilenme yardın sekrepti. Balısı mı anısı gayekşip yardın sekrepti. Anı buğa yargı düşüp geçiş aldıdaki şu alkılıq peyitte dümbüsüdeki balısı anısının dümbüsünü tere kılıpla yandaki qiyataşkı sekrep çıkıp ilip bayat kaptı. Alkılıq peyitte anı buğa hayatlıq ümidini kılç işkilenmeyi balılarga kaldırıptı. Sözün karlıgaç. Sözün karlıgaç pesil kuşlarına tere. Okyan kırgaklarından kilip, yeni şu yerge ketidi. Erkek karlıgaç pek jiraqa hem uzun kuş çalmaydı. Eğer erkek karlıgaçlar okyan kırgıqı uçup baralmasa, tonlap ölüdü. Beden yığırlıqı asasen okşaş bolgan çişi karlıgaçlar yakın tızılıp, erkek karlıgaçlarına apaş kılıp mağıdı. Ular toxtumay okyan kırgıqı kırap uçudu. Kırgaq jiraqtın köründende anı karlıgaçlar berdaşıq berelmeydi. Ular xuddi qanatları sunğandak arqa-arqadan okeanğa tüşüp ketidi. Bu çağda erkek qarlıqaşlar anısının dümbüsinin kökü kötürülüp qırğaq qarab davamlı quçudu. Ana qarlıqaş manı mujunda qayyatlıqını uzartış usulunu tanlap özünün ölümü bilen hayati küçü küçlük erkek qarlıqaşlarını qırğaqqa salamat yetkizdi. Sözün ana qarlıqaş qırğaqqa qarab uşqandala özünün hayatının axırlaşqanlığını bildi. Ular yanıla erkek qarlıqaşlarını apaş qılıp hayatının axırqı səfərgə atlındı. Payansız asmandan çeksiz deniz gıça, anı mikrinin yüksek melodiyesini yanırtıdı. Kaplan. Anı mikri oxşaşlı oluq, onun makan zaman çeklimisi yok. Afrika yaylıqıda bir ekspedisiyici tuyuqsız bir kaplan quşurap kaptı. O dərhal o mıltıqını qolu kaptı. O qavaz bilen tanla kaplan jıqılıbdı. Ekspedisiyici kaplanı öldü dəp oylap turalğısıqı qaytıbdı. Ekspedisiyici bilen yardımcısı kaplanın ölükini əkətmekçi bulup gelgende kaplanın ölükini tapalmabdı. Ular kan izni boylap bir dərəqnin tüyüge kaptı. Kaplan tihi ölmegen bulup dərəq astıdaki kamargı kırvalgan işken. Ular kamar sırtada 20 gün saklıgan bolsumu kaplandın haber bolmabdı. Bu gittim kaplan rastılı ölüptü. Ular kaplanı kamardan sörep çıkkanda dank etip turup kaptı.
Kaplan'ın kendide anısını imuatkan iki balısı bar işken. Şu çağdala ekspedisiçi Kaplan'ın ölüm aldı balırgı kıyalmak alıqını. İki balısını ahırık ketim emtiş üçün yarlangan tinini söyrep kamarga kaytıp kelgelikini düşünüptü.

8-si toqulma buyumlarını türgə ayırış. Dövlətimizin toqulma buyumları türgə ayrılğan bolub, kiyim-keçək qatarlıq toqulma buyumlarını setib alğanda, onun türgə ayrılışığa qarab setib alsaq boludu. A türü bu vaqtlarga mas kelidigan toqulma buyumlarını, B türü teri bilan bevasita uchrasa boladigan toqulma buyumlarını, C türü bolsa teri bilan bevasita uchrasa bolmaydigan toqulma buyumlarını görüstüdü.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlı.

hürmet kılıdı. Bu kanundaki inek belgileme bulup kalmayı, kuramına yetmeyen perzentlerinin üsüp yetilişine en paydalık buluş prinsipinin mühim mezmuni. Şundakla kuramına yetmeyen perzentlerinin adimilik, izzet hürmetine hürmet kılışının mukarrar talibi. Kuramına yetmeyen perzentler üçün itkanda maddi şerait pekat bir tarafının beki şeraitinin yakşı ya ki nacarlıqını belgileydiğen amıllarına biri bulup, hemme amıl hesaplanmaydı. Kuramığı yetmeyen perzentlerinin turmuşta kaysı bir tarafının köprek gümkürlüğü erişi, kaysı bir tarafının hissiyat ihtiyacı, hemrah buluş ihtiyacını teximu kandıralışı, onlarının adimilik izzet hürmetiye teximu hürmet kılışı, onlarının cismani ve ruhi cihetin sağlam terakki kılışıga teximu paydalıq buluşu qatarlıqlarının hemisi oyliş ilidiğen amıllar hesaplanıdı. Onun üstüge maddi ihtiyacını yeni bir taraf bekiş haqqı beriş qatarlıq usulla arqılıq həl kılısı buludu.

0: bilan tang ilgirilaylik.
1: Hamma arziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xushallandırdığan turmuş her qanç qiyin bolsa mı, süygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hemme erziydi.

0: Berilmesem, tekmo biyaram bolumen. Lekin öyge kaytışımını kütüvatkarlarını oylasamla, kaytıdın canlanıp getimen.
1: Dada, abdabdı kırdap gitmişsiz.
2: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
3: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçgündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
4: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
5: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü övünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9 ayının 22. günü Ma'rif, medeniyet, sayya, tan terbiye sahasındaki mutaxassislar vekilleri söhbet yığında kılgan medeniyet kuruluşunu texnik gavdilik oranına koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9 ayının 28. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 23. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganını sözlügen, Junhua münevver en-enevi medeniyetini evci aldırış, medeniyet işençini küçeytişini küçük tereki ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 3. ayına 22. günü Fujian ülkesi Wuyishan Tehi Juxi bağçısı da tevşürüştü bulganını kılgan, münevver en-enevi medeniyetini evci aldırışını Markizmlik meydan, nokti nazar ve usul bilen birleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir, Nazaretsi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Başqa kiçik balalar ata-anasığa ägeşib cidal qısa, o, apsının özünü zorlap bir yelege apırışını xalmaydı. Bana bugün mu, o, apsının zoru bilen tukkallarının üyüge mehmandarçılık qımaldı. Amma onun əsiyadi dadasızlı qağan idi. Ondaqda o nemi üçün apsından bir yelge berişini xalmaydı. Yeni nemi üçün dadasığa onca bala tatışıdı. Бұл қызықсыңыз, бектіңіз бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Тұрғын Мечетінің сағат намлық қоғысы да болсын.

Sevimli radyo alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan qəliplərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de, isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hem ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Radyonun dostlar, programımız qaytıp keldik. Şundaq bir kişi ba. O siz bilen birge bolganda sizge kiyimni, qilin kiyişni, bexatarlikingizge diqqat qilishni erinmey jekilep durdu. Tit-tit bop turgan çeginizdi mo, o yeningizdi tursa bir xil illiqlik his qilasiz. Yeningizdi pulqanmagan çağda o sizge pul tepişning oňay emasligi togrusida tembih beriduyu. Yani çöntikinizge pul tıkıp koydu. Bu del sizden atağınız. Şundak bir kişiler ba, siz bilen birgi tuğgan çeğıda, bazı da siz bilen soğuşup kalıdı. Yani bazı da siz bilen tägişidi. Daim sizden nersinlerinizde tatıp alıdı. Daim atağınızga sizni çekiştirdi. Bırak o daim sizni her kandak kişidin mi bekerek asıraydı. Bu dəl sizin qərindişiniz. Şundaq bir kişi ba. Körüşməgən çığınızda daim onu əsləyisiz. Körüşkən haman məğziniz qızırıb, jürüküniz selib, nəmi deyişinizi bilənməy qalısız. O daim oğayla jürükünüzdə igiləb durğaçqa onu unutyanmaysız. Çəksiz xiyalla ilkidə közünüzgə uyqı kənməydi. Bıraq siz yanıla şirin yes duygulağı çömesiz. Çünkü siz onu söyüsiz. O siz üçün en köngüllük yük. Bu del sizden söygünüz. Şundak bir kişiler ba. O huddi sizden hayatınızdan devamı, yaşlıkınızdan aynı ki, sizden muhabbetinizden cevheri. Siz onun üçün hemen unutuyorsunuz. Her kandak işini kılışka razı bulursunuz. Onun bilen uçuruşunuz sizini bu dünyadaki en bəxtlik adamı aylandırıp sizge çeksiz bəxt atakıga. Bu del sizden perzentiniz, yürek barınız. Karan, emeliyette sizden etrafınızda en şundak siz üçün en mühim adamla ba. Ula boğaçkala sizden hayatınız en şundak köngüllük, en şundak bəxtlik. Ula sizge en şundak çeksiz söygü, xuşallık ve bəxtini atakıldı. Ondaqdı siz çö? Siz mi ulağa, ula sizge atakıgan söygü, xuşallık ve bəxt duygusunu beri aldınız mı? Ulanı qadırlan. Ulağını asıran, ulağı köyünün. Çünkü ulağı siz üçün en kadirlik ademle. Bu dünya şahsiyetsiz muhabbet bilen güzel ve kımmetlik. Kıskığın hayatımız ne kımmetki iyi kılaylı. Etrafımızdaki her bir muhabbetlik kişini kadirleyli. Yine ondak bolsa güzel nakşilerimiz silah üçün.

Radio o'quvchilar, programımız şu tapda davomlashib yotadi. Sırt ticaret qilib uy tutup şu yerde oltraqlaşıp qalgan bir er tuyuqsiz yurtidagi ota-onasidan kelgan bir parcha xatni topshiribdi. Hatta ya tavrab öyle örülüp tushkandi. Elimi yaxshi sen evetken pul bilen öyni qaytidin selib olduq balam. Rahmat sana deyilgankan. Bu xatni ko'rib, bu er g'ingirab qopti. U yurtida ofat bo'lganligini bilmaydi ekan. Pulmi avatmagan ekan. U ayoldan so'rganda, ayoli xatni men topshirib olgan, pulni men avatgan. Sizga deyishni unutib qoptiman, debdi. Ayolining bu harakati yo'ldoshini qattiq ta'sirlantiribdi. Bundaq yaxshi ayolim tursa, men nemidan g'am qilaman? U ko'nglida, bundan keyin bundaq kuyimchan ayolimni cho'qim yaxshi qadrlayman, deb va'da beribdi. Demak, oq ko'ngillik jalbkor bo'lishning asosi. Sizda faqat oq ko'ngil qalb bo'lar ekan, undaqda sizning er ayollik munosabatingiz. Aile münasibetiniz, cemiyetteki ictimai münasibetinizden hemisi yaxşı tərəfə qarab yüzlündü. Şundaqla sizin erişdiyiniz mi köp buludu? Yoldaşınızın muhabbetige, balalarınızın hürmetige, dostlarınızın gəmxorluğuna erişeləyisiz. Bundaq ayol bəxtlik hem nazakətlik tolğan buludu. Bizde ayol kişinin güzel ahlakı onun ah köngüllüki de, ah köngüllük onun celibkar ayol buluşunun asası deydiğen karışma. Ah köngül ayol her vakit başkalağı ah köngüllük bilen muameli kılmasın, belki hem mi işte başkalağını oylaydı. Eğer bir er, bir ah köngül ayol bilen arlaşıp kalsa, er kişinin onundan ihtiyat kılışının haşdi yok. Er özünü ait azadiyiz kılıdı. O ayalga nisbeten, onun da muhabbetin başka yerine hürmet, hissiyatımı peyda buludu. Bundak özüra köyünüş ve gəmxorluk aslıda ulanın muhabbeti çoğunqırlaşıp barıdı. Şunlaşka, her vakit tırmışımızga ah gönüllük ne hemra kılaylı. Bu, er ayallağı kartılgan gep. Güzel yaxşılıkla hemimizgi yar bolsun. Güzel

meni navoda sadoqat tonini kiygin güzel bo'l. Söymek bolsan meni navoda vapa küyini çalgın küyçi bo'l. Söymek bolsan meni navoda muhabbet dastanı tüzgün şair bo'l. Söymek bolsan meni navoda gaydı qarğu gaydı gas bo'l. Demek axırkı iki misradın şunda xulas çıkırışkı buludu ki, muhabbetlik durmuşta bek sergek sezgür buluş mu, kişiki könülsüzlük əp geludu. Şunlaşka bundak çağda yigitle hem kızla biraz ken korsak buluş mu, bir gözünü kısı biliştek adetini özüge hem rakılış mu, muhabbetinin uzun gıcı davam etişi de mühim rol oynaydı. Bu yana er ayallık turmuştu mu, mayıtı mühim rol oynaydı. Hakiki muhabbetki erişmekçi bolsanız, dastlabki kızgınlığınızni uzun gıcı davamlaştırın. Karşı tarafının artıqçılığını ile emez, kemçilikini mi koşup durup söyün. Vapadar sadakatlik bulun, mihri muhabbetlik bulun, gaydı gaz bulun, gaydı kargı bulun. En mühimi nime? En mühimi ken korsak bulun. Onda olsa sevimlik dostlar, muhabbetlik turmuşunla güzellik dolsun, muhabbetlik güldürümüz devamlı sizler için.

Sevimli radyo anlıkçılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli kendilerim bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

O pat-pat, Ahmet'nin peysini sürüp, rahatın işini bilmeydiğen hodunuğa beyzarlık tuyğusu bilen karap koyup, yine tatlı hıyaları bilen bent buldu. Onun hıyalı emdi hoşnin kenetiki Havahan tarapki ketti. Havahan ailesi de gilablen, Nemet ailesi de gile, isil koruğu tenk üçüp girip, hoşnu bop kalan. Bu olanın balı çağları iyiydi. Nemet, toy kıldığın çağda Cemil Han'ı iliş, ya ki Hava Han'ı iliş doğrusu da bir kararı kilemey, köp oyunup, ahri Cemil Han'ı talladı. Cemil Han'ı obdan hodun. Özü çıraylık, mihri ıssık, hulukı yakışlık. Başkalarının hodundak, eri, kinapsı bilen soğuş bürmeydü. Bırak, Hava Han bekle tohumcan çıktı. Aynı çağda mən Cemile'ni anmay şunu ağam bulsam, bu çakça kanlı balığı toştur bir tekem. Erinin çapının peşti yepkesimi tuğduğun oxşaydı o hodun. Hazır onun eri yeni de yok. Şundak bolsumu o yanı kosuğunu tompaytıp şürüdüm. Anlasam eri gıyas arlap kep duramış. Havahan yaman hodun. İşkı ipi bomğan bilen erlani az duruşkı ipi ba. Bu ballanın kançısı gıyasının kim bölüdü? Yelim o onu anmaptı men. Bir kan balıdın o kilip birini, bu kilip birini menin balam dep yetilip kese kandak mı kılattı men? Nemet, Havahan hakkıda aşındak, hem tatlık, hem açı hiyalanı kılavatkanda, Cemil Han tekçi açısının balısı doğrusu da çoğunkur oyğu batkan idi. Bu vaxtının bir dal sızıqtak yumuq közleri, sidam kaşları. Işıqtın boğan kızılıq tekhi kətmigen yüzü onun köz aldıdan neri bulmaydı. Bu vaxtka Cemil Han'nın mihri çüşüp qalğan idi. Azaldın heş qandaq bir bu vaxtka onun bundaq könü çüşüp baqqan emas. Əksçe, o bu vaxtlanı kösə, xuddi kıçığı kəygendək ğaliydi his qılıp, qoluğumu ağız kəmmək, tuqqan apısının könü üçünlü qoluğu elib, qolaşmağan hərkiti və qolaşmağan gəp sözleri bilən, balını qaydı üçünlü bir işki eğiz əkildi qoyatdı. Bunu köygen ayalla onu, karanla, karanla, onun balını kötürüşünün bir əptikliğini. Tuğmas Xotun diyen muşındak boludu. Kulu heç bir balı kolaşmaydıken, dəb, çak-çak arlaştırıp onu mazak kalatdı. Bırak, bu qitim oxşumaydı. Bayı o açısının bu oğlanı körüpla, işçi ıssık boğalıqını his kaldı. Belkim, bu vaqtlan onun arası da ıssık ötüşken boz gerek. Açısının ilgirki balları toğılganda onun da bundaq tuyğu bulmağan. O bu balını ıhtiyarsız naidi təbili kuluğa aldı. Kılça başkıca sezimde bulmadı. Kıçığı kəyendek mi bulmadı? Əmdi oylığında o bunun da özümü hayralıq es kıldı. Şundaq oylığan seri o bu balı bilen özünün birə bağlanışı badak. Eyniqini etkanda o bu balını özü üçünlü tuğulğandak yes kılışka başıldı. Açısının bu balının tuğulğanlıqıdın anç hoşal bulmuğandak turqıdın turupla balığı iç ağırtıp kaldı. Est, bizden öydü tuğulsancı? Meni, atanını kancili hoş kılı biter edin ha? Hey, bu tazını nahilik doktorxanığa kirip özünü bir

tekşürtüp baktım. Onun cudunu örletkendin köre. Balı bir kıvılıpla bişimini sakaysam bulmamdı. Emdi Cemilhan, açsığı çakçak tarihi kıstıkıgan balı bir kıvılış doğrusudaki sözünü əsledi. Açısı onun çakçak tarihi kıstıkıgan sözünü anlap çöçüp ketmedi. Əksçe, xuddu burunlu şundaq oylagandek, başkala doğrusu bulunuvatkan geptek, İrenşimey çakçak tarihi kısta ağzının uçudular atkaldı. Demek, bu işini yanımı ilgirlep, resmi yusunda tılgı ilişinin imkaniyetini koldurduğu diyen gep. Belkim, açsızımı rastalı şundaq oybadı. Onun kız tokusu var. Ama bunç köp balını bekip getemeydi. Bundaq ahvalda açısı da bu balını birazcık bir vetiş oyu yok deyip kim mi ihtalısın? Eğer açısı rastalı bu balını birazcık bir vetişini oylayan bolsa, sınlısı en yakşı namzat emez mi? Cemilhan bayardın biri şulanı oylayan bolsa mı, eriye kandak eğiz açısı bulduğalıkı doğrusu da xeyli uzakçı başka durdu. Aylamın balısını sorap koyaylı demeyli o. Bayağı körüp geldim. Bekli olmakken. Sana kaçanını boyan haknın balısı olmak göründüğün bop kaldı. Kimninle balısı bolsa maymundek setke endep geletti onu. Bir bolsa közünü aşmaydı kendisen, bir bolsa közünü pakırtıp durdu kendisen. Bayatın biri Cemilhan onun yıkıncılı kılıç talibini ne çıkaydı mürat kığışka, Nemet'nin hodunuğu kapılı kıba idi. Şuna hodunun gebege şundak doğ bilen cevap verdi. Kız mıken, oğul mıken dep sorap koyay mı demeydi? Sorap neyme kılımen? Aylağının balısı kız bolsu mu, oğul bolsu mu, biz bilen neyme alakısı? Aylan bu qetim yeni oğul doğubdu. Sinin bu aylan keş kiçi oğul doğduğan xotun oxşumamdı. Yaraydı ucumu? Aylan, aylan dəvirdiği bu adam. Yat adam nədək? Əmiz neymi deymən? Aylan deyməm siz. Yeşimən bilən tən dursa, məndin kiçik mu deyxi? Tən bolsa neyim boptu? Еш кичик болған тағдырды му, менің айлам болған денкен айла десле. Өй дегенде қайды болмыса, чон кичикнің тәрті болмыс қандақ болуду. Болуду, айла десем ну болмуду му? Айлам бұл қайтым ені оғыл тұғыпты. Дәб ерім сән бір кепні? Айлам білән, Құдрат ақам, бұл балдың аңчы хошал болмығандақ қылыду. Ulanın xoşal boğan bu mığalıqını sən bilətdin mu? Bizdən öydə aslan tuğulsun mən xoşub getkən bolatdım. Dedi Nəhmət xotunuğu yeni təni bilən alıyıb. Cəmilxan cim boldu. Bıraq o teyxçi ergi timəkçi boğan gepini deyəməyəlikidin özü-gü özü xapıbıb getdi. Vay ist, nədi ki yaşının gepini qıb yürümənə? Ayla dəmdu, deməmdu. Менің немі қарым? Зат атмыса, айсымған дісімі демемді. Әнімі қыса, әр кем өзіге қылыды. Жәмілхан шуланы ойлап, яны қандық еғіз етшіні білемей, бір бәс жіммеді ятқан денкен, бір жағды жөйлігендекілі еғіз ашты. Айлан бұл қеттім, яны оғыл тұғыпты. Әй, сән немандық бір кәпін дәу ерсен, Адамның кейпиятыны ұшырып. Айламның қыз тұқысы батты. Ондақ арзусы бойыш тұғы алдыған іш нәді бәкен? Ондақ іш болған болса, мән саң бір қайтымдыла 5 оғыл тұғдыр баладым? Айлам, бұл балының тұғылығындың аңчы қойшал болмағандық қылыды. Сән зат немді мәкчі? Бір нәс деген бағымы немі? Аңласам, пәрзент көрәмеген хотылла

qılıb olamdı. Mən desəm, ən yaxşısı bu oylardan yansıla. Bu, axmaydığan iş. Bıraq, bu balığı mənim mihrim çüşüb qaldı. Mən əzəldən kiçik balını bundaq yaxşı görüb baxmağan apa. Mənə yardım qısla, bolamdı. Mən qo şundaq oylayman. Bu balını özlə bir qıvasla, birinciden balının künü obdan ötüdü. İkinciden özləmü ballı xop qalla. Üçüncüden ayları biraz bozumu aram deyip qalıdı. Bıraq bu diyen balının işi, özlə toğup baxmağan denkin düşenməylə. Şu tapta mən bu balını özüm tuqqan dek bolu vatdı mən. Qoysla bu gəplərini. Öz tuqqandak yiz qilish bilan özü tug'uş degan ikkisi ikki ish. Bu hargizmi o'xshamaydi. Aylamg'i deb baqqandilar. Meningcha o'zlar iyg'iz ochsila, ular yo'q demaydi. Na'mat bilan maslahatlashdilmi? Maslahatlashdim. Men tunugun aylamni chekib beqib edim. Yo'q demaydigandek turdi. Shunga Öydekige deyendim, meyli dedi. Boptu, özle ondaq dap turvasla, men dap baqay. Umu, kudretlen mesletlişi bir nimide. Balı bir qibiliş, kiçik işemezde. O balı doğuştu mü tes?

Bu yer kelgen çoğun küçük mihmanlarının hemmesinin oylığına bak. Çoğunla azırak bolsumu gürüş koşulgan konak yarmıstan kılıngan poluğa eğiz tegeş temasta kilişken. Meyli toy bolsun yagi başka mereke murasımla bolsun, hiç kim poluğunu gürüş tıkılmaydı. Köpençisi sap konak yarmıstı kılıdı. Konak yarmısı yerlikte östürülgan ak konakını jüp tazlap, aptap kıselip toluk kurtkan denken yargoncakta yancıp tayarlandı. Yargoncakta yerlegan konak yarmısı aldı bilen ötkemisi çoğrak boğan gelberde tas kılıp, üstü de kalgan kısmı devamlı kaytı yancıldı. Astığı çüşken kısmı ötkemisi kiçigerek boğan yeni bir gelberde tas kılıp, üstüdeki kısmı görüş orundu polo kılışkı ışıldıldı. Astığı çüşken kısmı elgekte tas kılıp, onu çürüyle gendin kiyin üstüde kalan kısmı konak yarmısı şöylesi kılışkı ilip kılındı. Konak yarmısı kılıngan polo yerek boğanın üstüge konaqnın kan sıkbır gıdım hakkı orlup durdu. Şundaktımı kişile bu polonu mezzi kılıp yeşidu. Kandaklı bolsun o diyen polo da. Polo diyen moşundak bir mereke bulmasla kişiler doyum itip yiyeleydiğen tamak emez. Konak yarmısını o ayalla azraq cepa tasıl tayarlayalaydı. Ama poloğa konak yarmısının başka yana sevze, yağ, köp getirdim. Sevzini o bir amal kılıp tapkılı boludu. Ama yağını tapmaq des. Onun üstüge konak yarmısının kılıngan poloğa bəsəy, pintozla bilen korumu koruş gerek. Bunun kumu may bilen göz gidildi. Şundaq boğaşka bundaq tamakını adette kişile pat etip yiyemeydi. Mehalledekile nəmətni uydu görüş balıqını. Balısının böşük doyuda poloğu görüş koştuğalıqını bilirdi. Konak yarmızda etken poloğa azra görüş koşu itilse tek mi mezlik bop gidildi. Bundaq poloğu eğiz digişini kim halımaydı deysiz? Nəmətnin dixi toxusu ba. Polonu üstüge azraq bosumu toxu göşü beslişi mümkün. Ondaqda toxu göşüğümü eğiz tegeləydi o diyen gəp. Əlbəttə bu nurğun mihmalanı cəlib qıldığın iş. Ballanın mu özgü çüşlük oylığını ba. Konaq, ya ki, ciriz arlaştırıp silingan boğursaq, azraq kansıq bıraq boğandın başqa çişkı çaplışı valıdı. Həm yerek boludu. Uzaq çaynab şölgey bilen suyuldurmasa qaldın asallıqçı ötməydi. Bıraq, sap ak ondın kılıngan boğursaq başqıca həm mezlik həm yumşaq. Rezinkidek sozlıp durudu. Çaynab özmək təs boğunu bilen qaldın sılıq ötüdü. Ballanın atanları ballırğı bugün nəmətnin üydə sap ak onda silingan boğursaq yiyelişi mümkünlükini eytip, səhərlə olanı nəmətnin üygü mağdırıb etişdi. Şunu ola böşük astıdın şunğutup yerildiğin sap ak ondan silingan boğursaqını təmşib, şölgeylerini ekitkinice səhərlə bu üygü etip gelişken idi. Ballağa böşük astıdın boğursaq şunğutup yeriş bu vaxtın böşük kisiliş mürasimideki asaslıq paliyyatı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.